0: 97, Adıyaman 38 derece. Bölge halkının sıcak çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor.
1: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası LCA hava durumunu sundu. Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
2: Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rusya Ukrayna gündemi de aslında kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi biz bir yandaki cepheyi kapattık derken Trump diyor ki yüzünü açtırdım. Rusya Ukrayna geriliminin de savaşı da bitireceğim demişti. Fakat Ukrayna artık son döneme baktığımızda yeniden o savaşı alevlendirme noktasında. Peki Lavrov ne dedi Rusya cephesinden ve Putin çok sert bir şekilde karşılık verir mi Ukrayna'ya? Avrupa ile Rusya yeniden karşı karşıya gelir mi? Bu konuyu soruyoruz bugün yayınlarımızda. Lavrov ne dedi? Avrupa Rusya ile savaşa hazırlanıyor. 2030'a kadar katı senaryoları konuşuluyor. Avrupa ile Rusya zaten savaşa girerse artık tamam 3. Dünya Savaşı başlar. 2030 mu yani bizim son?
3: Zaten yıllardır bunu söylüyoruz. 3. Dünya Savaşı Kaliningrad'dan çıkacak. Niye? Kaliningrad Baltık kıyısında Rusya Federasyonu'na ait bir şey. Arada Litvanya var. Karadan bağlantısı yok. Litvanya, Letonya, Estonya bunlar hepsi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı eyaletlerdi. Şimdi bağımsızlar hepsi hem Avrupa Birliği hem NATO üyesi.
4: Hocam savaşta değil miyiz zaten? Bir de benim öyle.
3: Hayır zaten savaşta da resmi savaş.
4: Aynen bence
3: o zaman savaşta hareket yani şimdi Rusya'da 4 senedir
4: hocam Rusya Avrupa'ya saldırmıyor.
3: Hayır şöyle olacak. Rusya Avrupa'ya saldırmayacak. Şöyle olacak. Kaliningrad'da birleşeceğim diyecek. Litvanya'ya gireceğiz. Ha koridor var. Litvanya'nın nüfusu 1.5 milyon. Estonya'nın nüfusu 1.2. Letonya'nın nüfusu 1.7. Ve bunların %40'ı Rus.
4: Ama NATO'yu.
3: Hepsi NATO üyesi. Girdiği an, ayağını attığı an NATO'nun 5. maddesi devreye giriyor. Bitti.
4: Hocam NATO'nun 5. maddesi.
5: Yani buna rağmen yapabilir mi?
4: Yapar.
5: Hocam bazen. Peki özür dilerim çok önemli bir şey. Ukrayna'yı işgal edemeyen, Ukrayna ordusunu yenemeyen.
3: Rusya, bakın, Ukrayna 48 milyon koskoca devlet bütün Avrupa onlar 1.5 milyon onun da %30-%40
5: NATO ordusuyla nasıl baş edecek karşı koskoca NATO'yu bulacak nasıl baş edecek
3: bir kere NATO dediğin zaman Türkiye'yi çıkar Amerika'yı çıkar NATO ne oldu
4: Fransa'da zaten
3: ne oldu hiçbir şey kaldı yani Türkiye'de batıdan Amerika'yı doğudan Türkiye'yi çıkar NATO gitti. Rusya bir kol orduyla gider yani.
4: O yüzden Avrupa şu an Ukrayna'yı daha çok destekliyor ki Rusya ile olan ilişkileri birazcık daha zayıflasın.
3: Bakalım Amerika ne?
2: Amerika'ya gidelim. Yunus Paksoy yayınımızda CNN Türk Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Yunus Paksoy katıldı. Yunus hoş geldin diyelim. Şimdi Lavrov Amerika Birleşik Devletleri'ni de atlamadı, unutmadı. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri arabulucu rolünden uzaklaştı. Bitti mi Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu burada?
6: Yani Moskova ne bekliyordu? Donald Trump bunu seçim propagandası haline getirmişti. Donald Trump'ın bırakın sadece Amerikan seçmenini Türk halkının üzerinde bile, Avrupa halkının üzerinde bile en etkili olduğu vaadi neydi? Ben savaşları bitireceğim. Ve Rusya-Ukrayna savaşını en başa koymuştu. Ben hatta Oval Office'e girmeden önce bile bitirdim demişti. 24 saatte bitirdim demişti. Ve bununla ilgili Ukrayna'yı ezersen, Ukrayna'yı aşağıdaya, Zelenski'yi yerin dibine sokan bir tavır içine girmişti ki Putin bundan hoşlanıp Donald Trump'ın kuyuna suyuna gitsin. Donald Trump daha Putin'le görüşmeden, bak Putin telefonunu açmadan Rusya'ya her istediğini vereceğini söylemişti. Buna rağmen Putin, Donald Trump'a göz kırpmadı. Yani burada Putin'in içinden şu an çıkamadığı bir savaş olduğu ortada. 5. yılına girmiş, 3-4 yıl öncesine göre hani santim santim anca ilerleyebilen bir savaş. Bazen bir köyü alabilmek için aylarca savaştı, on binlerce askerini kaybettiği bir savaş. Yani bu savaş bir bataklık. Putin için. Sadece hani ilerleme mesleğinden bakmayalım olaya. Çok ciddi anlamda donanmasını kaybetti. Donanmasının güçlerini kaybetti. Amiral gemisini kaybetti. Burada Kiev'i en başta işgal etmeye çalıştılar. O onlarca kilometrelik konvoylarının nasıl çamura saplandığını, nasıl dronlar tarafından hedef alındığını gördük. Rusya'nın bu silahlarına karşı NATO silahları denendi. NATO Rusya'nın zayıf planlarını, güçlü yanlarını çok iyi tespit edebildi. NATO'nun sınırları genişletildi. Yani siz de zaten konuştuğunuz hepsini saydınız, tek tek tekrarlamayalım. Putin için herhalde felaket bir seçim oldu bu. Yani diyorsanız ki Ukrayna'nın %19'u için bunun hepsine değerdi. O değerlendirmeyi tabi Rus halkı ve Rus devlet başkanı Putin yapmalı. Ama şu an göründüğü kadarıyla bunun içinden çıkabilecek bir durum değil. Öyle bir noktaya geldik ki mesela Donald Trump Putin'in yaşadıklarını görmesine rağmen İran Savaşı'na girdi. Donald Trump çok daha akıllı davranıp tam 3. ayında masaya oturdu. Ve ağır da eleştirildiği bir mutabakat zaptını işin içinden çıkmaya çalışıyor. Yani İran Savaşı da bir bataklığa dönüşebilirdi. Donald Trump Netanyahu'nun gazına gelip bir avlayayım'a dönse biz 5 yıl sonra 2029'da 30'da aynı şeyi konuşacaktık. Fark şu, Donald Trump giderdi, başka biri gelip belki o sürede Rusya'da öyle bir şey diyor. Putin'le belki o. Ve şu an bir anlaşma yapmak mümkün değil. Niye? Putin diyor ki vatan toprağın artık benim. Vatan toprağını bana verdiğine dair sözleşmeyi imzalar. Sadece bununla bitiyor mu Göksu? Bitmiyor. Hep İstanbul Anlaşması'ndan bahsediliyor. Hatta Putin yeniden dedi. Gel İstanbul Anlaşması'na göre yapalım. O İstanbul Anlaşması Ukrayna için zaten bir sevda anlaşmasıydı. Bir Versay Anlaşması'ydı. Çünkü orada Ukrayna'nın ordusunda çok ciddi kısıtlamalara gitmesini istiyor. Ordusunun kullanabileceği füzelerde kısıtlamaya gitmesini istiyor. Ordusunun kaç kişilik askerden oluşabileceğine dair kısıtlamaya gitmesini istiyor. İkinci kez İstanbul'a geldiklerinde geçtiğimiz yıl daha da ağırlarını söylediler ve masaya oturduklarında dediler ki biz 5 tane oblast istiyoruz. Eğer bunları kabul etmezseniz bir sonraki görüşmede 8 oblast isteyeceğiz dediler. Bunların hepsi tarihte açık açık var. Yani Putin hem bu savaştan çıkar bir yol bulamıyor, hem de söz konusu anlaşma noktasına geldiğinde inanılmaz taleplerde bulunuyor. Bak İranlılar da akıllılık yaptı. Alabildiğini aldı mutabakat sattığında, ama ben de sana şunları veririm dedi, bir şekilde anlaşmaya gitti. Yani Trump'ın da İran'ın da mantıklı olarak bulduğu tavizleri verip gitti. Fark ne? Şimdi Trump dese ki Azerbaycan bölgesini istiyorum, Batı İran'ı istiyorum, Doğu İran'ı istiyorum, bunlar benim deseydi, işgal etseydi, o da bir yere varmazdı. Burada bir işgal olduğu için Zelenski'ye denilen şey şu: ülkenin topraklarını bana bırak. Burada İran işgal edilmiş olsa da bunu resmiyete dökerken kim olursa olsun, Özbek olsun, Türk olsun, Alman olsun, Ukraynalı olsun, vatan hainliğiydi bu. Baktığınızda kimse bir karış toprağını vermez. Ondan dolayı sıkışıp kalmış bir noktada ve sonuç görünmüyor. Trump da Alaska'da kırmızı halı sermedi mi Putin'in önüne? Serdi geçen yıl. Çok da eleştirildi. Bir sabah uçusuna kırmızı halı seriyorsun diye. Günün sonunda o toplantıda Trump yine rezil oldu. 7-8 saat sürecek denen toplantı 3 saatte apar topar bitirildi. Putin basın toplantısında çok da sert bir şekilde Donald Trump'a hiçbir şekilde bir onore etmedi, bir yola gitmedi. Bir daha da görüşmediler. Donald Trump'ın da şu an gündeminin en arka sıralarına düştü. Yani o da çok doğal.
5: Çok önemli. Şimdi Trump açısından şöyle olmadı mı Yunus? Önümüzde bir yenilgi, hedefine ulaşamadı. Ukrayna'da Putin'den istediğini alamadı. Görülantı zaten hiç alamadı. Yani bu içeride Trump'ın yüzüne vurulmuyor mu? Bunlar konuşulmuyor mu? Yani Trump yani elde tutulur. O da çok ciddi bir vandalizm. Maduro olayı var. Venezuela devlet başkanı. Onun dışında Körfez'de tökezledi. Ukrayna savaşında Putin'e karşı istediği etkiyi oluşturamadı. Yani ABD'yi büyük yapan çok güçlü Trump, içeride sen bir dev değilmişsin, kendini dev aynasında gören bir başkan mısın diye sorgulanıyor mu?
6: Yani Trump'a tabii nereden vuracağını şaşırmaz insanlar. Yani geçen seneden beri o kadar çok hatası oldu ki dünya sahnesinde. Mesela Maduro operasyonuyla tam karizmayı toplamıştı. Hatta herkes wow, yani Amerika gerçekten süper güç ya, şu operasyona bak diye düşmanı dostu hakkını vermişti. Bir kere sonra savaşa girince onu da bozdu. Yani Donald Trump'ın bu çok umutlu ve hırslı şekilde attığı uluslararası adımlar bir fiyaskoyla sonuçlandı. Venezuela hariç, onu tekrardan söylüyorum. İşte ondan dolayı konuşuyorduk zaten. Acaba Küba'yı da alıp bir İran yenilgisini, hezimetini unutturur mu diye. Ama şu an Lavrov'un da Putin'in de mutlu olması gereken şey şu: benim tanıdığım, sizin tanıdığınız Donald Trump utanç verici bir duruma düştüğünde en büyük düşmanınız olur. Yani ikinci biridir. Hatta böyle hani çok yetişkin gibi de bakmaz yani. Yani çocuk gibi böyle kim tutar. Ukrayna'ya çok daha ağır silahlar, çok daha serbest bir saldırma yetkisi de verebilirdi. Bunu yapmaz. O da sırf Putin olduğu için. Yani Putin'e kişisel bir hayranlığı var. Putin'le kişisel olarak iyi bir dostluk kurmak istiyor. Putin bunu da saf dışı bıraktı. Yani Putin'in ne yapmak istediğini anlamak gerçekten güç. Trump gibi eline bir poz geçmişti. Trump istediği her şeyi vermeye razıydı. Ama Putin içeride şu an bitirse savaşı çok büyük bir sorun yaşayacağını biliyor. Yine aynı soru sorulacak. Biz bütün bunları ne için yaşadık sorusu sorulacak. Yani Donald Trump 13 asker kaybetti. Resmi olarak 35 milyar dolar harcadı. Ona rağmen şu an yerden yere vuruluyor. Putin orada 1 milyondan fazla zayiat, ölüsü, yaralısı, sakatı. Onun dışında donanmasının yaşadığı şey ortada. Moskova'nın nasıl yandığını görüyoruz.
2: Ama Putin de sert kaya Yunus. Çünkü Putin'in şimdi Putin'le kim uğraşırsa ya da hangi açıklama gelirse gelsin Putin'in intikamı çok ağır oluyor. En azından iddialar böyle. Hatta şöyle hatırlatalım, Putin'in geçmişi ve defterine bir bakmak gerekiyor. Putin'in gizli aşkı var diyen yani gazeteci ölü bulunmuştu, bunu hatırlatalım. Rus gazeteci Nehoroshev sürgündeki Letonya'da şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Nehoroshev 2008'de Putin'le Alina Kabayeva'nın gizli ilişkisi olduğunu iddia etmişti. Şimdi defteri kabarık derken daha önce de aşk hayatı ile ilgili değil. Putin'le uğraşan birçok muhalif liderlerden Putin'da böyle zehirlendiler. Şüpheli şekilde bir anda öldüler. Bu gazetecinin ölü bulunması da aslında büyük ses getirdi. Rus gazeteci Nehoroshev Letonya'da şüpheli şekilde öldü. 2008'de Putin'le Alina Kabayeva'nın gizli ilişkisi olduğunu iddia etmişti. Ölüm nedeni olarak zehirli mantar tüketimi açıklandı. Yakın çevresi Kremlin kaynaklı suikast endişesi taşıdığını da belirtiyor. 2008'e kadar haber sonrası çalıştığı gazete kapatılmıştı. Kremlin bu aşk iddialarını yalanlamıştı. Şimdi Putin'in muhalifler ya da birazcık böyle sanki sesini yükselten ya da işte bazı şeyleri açığa çıkartanlar neden ölüyor ya da iddialı.
5: O Putin'in karakteristik.
2: En cesaret bugün görüyoruz aslanı gördüm bu soruyu.
5: Yani Putin bir KGB adamı. Ben her zaman Putin'i anlamak istiyorsanız Soğuk Savaş döneminin KGB ajanı karşınızda. Bütün Rusya'yı da bu şekilde yönetiyor. Söylemlerinde bile var. Yani yaptıklarında bile diplomasını dinle her şeye güvenlikçi olarak bakan. İlk geldiği günden itibaren ben size Putin'i anlamak için sadece bir örnek vereyim. Putin'in kendisine göre ilk yaptığı iş neydi? Neden? Çeçenistan direnişi, Çeçen Savaşı'nı bitirmek. Ben zaten her zaman diyorum. Yani Batı Rusya'ya karşı bir etki oluştursaydı, oluşturmak isteseydim Çeçen direnişine destek verecektirdi. Baba Kadirov ve o taraftan var. İşte bu çok konuşulan bir durum. Bir onun aşklarını konuşmayacaksın, ona muhalif söylem yapmayacaksın. Putin aleyhinde çalışmayacaksın, ayağın kayabilir. İşte uyursun uyanamazsın.
6: Pencereden düşüyorlar.
5: Pencereden düşebilirsin. Hatta bir dönem
6: yani milli ölüm şekli Rusya'da pencereden düşmek.
5: Evet. Ve Rus medyası yazdığı için söyledim. Bir dönem Kadirov'u.
2: İddiaların yerinde kaynağını da söylüyorsun. Güngör'de
5: hiçbir şey. Bir dönem Kadirov'u yani Çeçen unsurları Moskova'da bir yerlerde tedikçi olarak kullandığı Rus medyası yazdı. Putin böyle bir karakter. Demir yumrukla ülkeyi yönetiyor. Ha, Ruslar memnun mu? Tartışılır. Yani bu çok ciddi anlamda bir sorgulama. Bu Putin gerçeği. Anayasayı değiştirdi. Kendisi süresini uzatmak için başbakanlığa geldi. Yerine Medvedev'e geçti. Ondan sonra tekrar döndü. Onu yerine getirdi. Yani uzun yıllar Rusya'yı yönetmek isteyen ve Rusya'nın başında kalmak isteyen bir aktörden söz ediyoruz. Hatırlar mısınız? Yeltsin vardı.
6: Boris
5: Yeltsin, dünyanın tartıştığı ve Rusya Federasyonu'nun farklı olarak dünyada bir algısı var. Birden sistem, Rusya'daki sistem, işte buna eski KGB unsurları, politbüro üyeleri, Kızıl Ordu'nun eski generalleri ve sistemin içinden Putin diye bir aktörü çıkarttı. Biz bunu bilmiyorduk. Birden çıktı ve Rusya'nın başına geçti ve bugünkü Putin Rusya'sına. Kafa şu şekilde, Putin'e dokunma, dokunursan yanarsın. Bu yani Moskova'daki motto bu. Hiçbir şekilde dokunamaz.
7: Ama Göksu Hanım yani sadece bu Putin Rusya ile falan ilgisi yok ki. İngiltere'de o 1. Körfez Savaşı'nda ya onlar işte kitlenin hasılığı yoktu. Yalandı. Onu işgal etmek için söylediler. Gazeteci de öyle bulundu.
2: Muhalifler de öyle.
7: Evet, hani işte bütün dünyada olan bir şey yani bu Rusya.
5: Londra'da zehirlenmeler. Çok önemli bir yere getirdi onu. Sadece Moskova'da, Rusya'da değil. Avrupa'da da bir yerde de operasyonları var. İşte İngiltere ile Rusya arasında kriz oldu. Bakın hemen Tecih'i de tebrik edelim, yönetimi verdi.
2: Hemen.
5: Eski Rusya'nın anında. Bu sadece bilinen Almanya'da operasyonları var. Almanya'da.
6: Almanya'da oldu. Parkta.
5: Evet.
6: Birinin kafasına sıktılar. Evet. 19 yılındaydı
5: sanırım. Ya Rus istihbara, evet. Mesela en bana göre Prigozhin. Wagner. Yani Rusya'da Putin'e kafa tutabilecek.
4: Londra'dakini öldürdüler, Londra'da hatırlar.
5: Ajan, eski bir ajan.
4: Londra'da kızıyla öldürdük.
5: Kızıyla zehirlenerek. Yalnız,
6: burada o adamın adı.
5: Gürbüz hocam burada.
2: Evet, İstersen. 2006, 2009, 2020. Ya,
4: bakmadan
5: söylüyorum. Aleksandr.
2: Tabii. Rujin en son olaylardan biri işte Prigozhin.
5: Bu şöyle, Ruslar buna Putin'in rutini olarak bakıyorlar. Yani Putin Rusya'sında bu rutin. Yani iş değiş. Şekil bu şekilde. Yani parasını el koyan iş, Rus iş adamları, onu konuşmuyoruz. Milyonlarca rubleyi, milyarlarca rubleyi el koydu Putin. Putin işte Wagner en ciddi anlamda kafa tutabilen. Bir anda kaç gün sürdü, yok olması, uçağa düştü, o da şüpheli.
4: Evet.
5: Yani düştü, Putin böyle çalışan bir sistem.
7: Askerleriyle Moskova'ya giriyordu neredeyse yani.
5: Evet. Yani kendisini...
6: Gürbüz Bey, Skripal öldürdükleri.
5: Evet, evet, evet.
6: Yani ismini getirememiş.
5: Evet.
2: Buyurun, müsaadenizle.
4: Ya da Rusya, Putin, suikast, ölen, düşme, kaza, bunların hepsini iç içe kullandığınız zaman hiçbirinde olmuyor yani baktığınız zaman. Çünkü gerçekten hani Putin'den bahsediyorsanız, bu Rusya'yla ve Rusya'nın ya da Putin'in karşısında olan birisinden bahsediyorsanız, bu cümleleri yani cümle içinde kullandığınız zaman herhalde hiç sürpriz olmuyor. Normalde belki bunlar hani kaza gibi belki algılanabilir ama hani hepsinin tesadüf olmadığı, Rusya'da olduğu, Putin'e karşı olduğu, Putin'in karşısında olan kişilere olduğu, bu herhalde hani baktığınız zaman her ne kadar dediğim gibi bu çok bilimsel bir yorum olmasa, çünkü elimizde bir delil yok, ama herhalde hissiyatımız şu: ya bu kişilerin genelde tabii Putin'e karşı böyle bir durum olduğu zaman tabii Putin'in işte KGB'den geliyor olması, işte Rusya'da bir şekilde kendi o iktidarını bir şekilde koruyor olması, bunlar benim için sürpriz olmuyor. Kimse için olmuyordur bence. Dediğim gibi yani hani şimdi düşünsenize, eleştiriliyorsunuz. Eleştirildikten sonra işte Yunus Bey'in söylediği gibi ya pencereden düşüyorsunuz, ya zehirleniyorsunuz, ya işte kazaya uğruyorsunuz. Hani çok gerçekçi gelmiyor.
7: Sovyetler bir zamanında da şey, Sibirya'ya sürüyorlardı.
4: Yani
7: orada donup ölüyordu.
4: O yüzden hani burada gerçekten Putin kendisinin karşısında olan herkese karşı bu önemli durumlarda.
5: Bizim kodlarını uğrayacağım. Tecrübemizi konuşuyor. Neden? Soğuk savaş döneminin bir aktörü. Bakın bu hiç buradan unutmayın. Şimdi KGB'nin yetimhanelerinde büyümüş. Sonra sistem savunan KGB ajanı. Sadece bir örnek vereyim kitabını okuduğum için.
4: Gürbüz Bey dinlerken aklıma bir şey geldi.
5: 1989'da bakın Putin'in Moskova'na kafayı anlaman için 1989'da Berlin duvarı yıkılır ve Almanlar doğuya geçer. Orada da KGB bürosu vardı. KGB'nin Doğu Almanya'yla. Şefi kimdir biliyor musunuz? Çok tanıdıklı. Binbaşı askeri KGB ajanı Vladimir Putin. Evet. Almanlar işte özgürlük, birleştik, tek Almanya derken KGB binasının merdivenlerine yürüp muazzam bir Almanca'yla bir ses duyar. Burası Rusya toprağı, şarjörüm dolu, o memnun kendine sıkarım ve Rusya toprağını terk edip. Binaya toplayan bir karakter. Ya bir de kılıklık. Yani buradan itibaren zaten...
6: Ama orada görüyor musun? Orada bak şöyle bir detay da var.
5: Binaya giriyorlar mı?
6: Binaya geldiklerinde, Moskova'ya geldiklerinde Putin telefonu açıyor Moskova'ya.
5: Evet.
6: Arıyor. Yani birine ulaşabilecek miyim diye. Çünkü hani binayı bozuyorlar.
5: Kimseye ulaşamıyor.
6: Toprağımız. Ve kimseye ulaşamıyor.
5: Sen o kitabı okumuş.
6: Hayatı boyunca Almanya'da yaşayınca olay, evet. Bütün bunları biliyoruz. Hayatının en büyük travması Putin'in. Yani aradığında hani çünkü onun için Sovyetler Birliği'ne hayatını adamış, canını adamış ve körü körüne bağlı ideolojiye de devlete de. O anda aradığında telefon çalmayınca bu müthiş bir travma oluşturuyor. Yani tekrar bunu büyük Rusya yaratma kompleksi o zamanlarda içine oturmuş biri. Yani öyle büyük bir travma da bugün yaptıklarını aslında biraz yönlendiriyor. Ama Ukrayna'yı alma, yutma çabası ve sonunda geldiği yer, o da izlettiklerini. Evet. Ya bundan da ders alan genç binbaşılar, genç albaylar vardı.
4: Evet, şimdi Putin'in, ya tabii Putin'in birçok özelliği var, onları söylüyoruz.
8: Ama Tarkan Bey'in de meslektaşı mesela hukuk okumuş. Hukuk okuduktan sonra özel seçilmiş bir öğrenci, istihbarat alınmış. Yarbay rütbesiyle emekli olmuş. KGB'den yarbay rütbesiyle emekli olması da çok anlamlı ama Doğalmayır'daki istihbarat örgütü Stasi var.
9: Evet,
8: şu Stasi. O Stasi çok yan yapmıştı, bilinir. Hatta bütün Doğu Bloku ülkeleri arasında en etkili olan Doğu Alman istihbarat servisi Stasi'ydi. Stasi'yi yöneten isim de aslında Putin. Çünkü resmene geliyor, yer geçiyor, görevleri olarak geliyor ama aynı zamanda tüm Doğu Almanya istihbaratı ona bağlı. Fakat belki Yunus Bey de biliyor, sizler de biliyorsunuz ama ben bilmiyormuşsunuz gibi böyle hava atarak. Doğu Almanya'da Putin'in en samimi arkadaşlarından, yakın görüştüğü arkadaşlarından biri kim biliyor musunuz? O zaman Doğu Almanya kadın gençlik örgütü lideri olarak bilinen ya da öyle bir derneği ya da öyle bir baca Angela Merkel. Şimdi Merkel varken Almanya'nın başında Putin Rusya'sıyla çok iyi anlaştılar. Çünkü Merkel biliyordu Putin'in ne yapıp yapamayacağını. Geçmişte birlikte oldukları insan yani. Birlikte derken yanlış anlaşılmasın. Beraber çalıştıkları anlamında söylüyoruz. Dolayısıyla
9: o siyasetlerini de yani.
8: Tabii. Dolayısıyla o Almanya-Rusya ilişkileri Merkel'in iş başında olduğu dönemde çok farklıydı. Şimdi farklı noktalara gitti. O ayrı bir konu. Ama Putin'in o rakiplerini, muhaliflerini, her muhalifi değil, kendisine tehlike oluşturabilecek muhalifleri için uyguladığı yöntemlerin başında bir zehirleme geliyor. Öyle bir zehirleme oluyor ki bu böyle çok uzun bir sürece yayılıyor.
9: O yöntem
8: hastalık gibi ortaya.
9: O yöntem kim var? ABD.
8: Şimdi
9: Ukrayna'nın eski devlet başkanına yapmışlar.
8: Dolayısıyla bütün bu... Evet, bravo hocam. Yani...
9: Bütün yaralar...
8: Dolayısıyla
9: sırasında.
8: Hani az önce... orada çok güzel söyledi Yunus Bey, onların atasporu gibidir KGB'nin, şeyden atarlar, camdan atarlar diye. Ama camdan atarken ölmeme ihtimaline karşı onu ya baygın bir hale getirirler, bir ilaç verirler, bir şey yaparlar yani. Öyle
6: Bey, camdan, lütfen camdan atmıyorlar, camdan düşüyorlar.
8: Evet, camdan düşüyorlar, evet. O camdan düşmeyi
6: düşüyorlar. Atmıyorlar, düşüyorlar.
8: Evet, o camdan düşme olayı o şekilde gerçekleşiyor, doğru. Ama Putin'i ilk başlarda yabana atarlar. Bu adam bu süre Rusya'yı yönetemez diye düşünenler zaman içerisinde Putin'in Sovyetler Birliği'nin ne denli önemli bir mirası olduğunu anladılar. Putin Sovyetler Birliği'nin yetiştirdiği en önemli devleti bilen, devlet yöneten, müdahale eden, istihbaratı bilen, orduyu bilen bir adam olarak geriye kalanlara bakın. Lavrov vardır mesela. Niye Lavrov yıllardır Dışişleri Bakanı? Medvedev'e bakın, geçmişine bakın. Niye Medvedev sürekli Rus devletinin önemli noktalarındadır? Böyle belli isimler var. Sovyetler Birliği'nin o politbüro anlayışına uygun olarak yetişmiş. Hani belki Sovyetler Birliği devam etseydi Putin politbüro üyesi de olabilirdi. Çok politbüro üyesini tanıyor.
9: Evet. Haydar Aliyev mi?
8: Tabii yani. Bakın öyle değişik şeylerden, kökenlerden gelen insanlar Rusya'yı Sovyetler hissettiler ki işte
9: Stalin Gürcü'ydü bir kere.
8: Stalin Gürcü'ydü, Arvendi Leonid Kruşçev'den bahsediyor, İtalyalıydı vesaire. Yani bütün bu yana hepsini topladığınızda eğer Sovyetler Birliği devam etseydi ben Putin'in Sovyetler Birliği'nde de söz sahibi önemli bir isim yönetici olabileceğini tahmin ediyorum. Güngör'e rağmen, çünkü Güngör başka şeyler anlatacaktır. O yüzden ben ısrarlıyım.
9: Ya o da aynı şey.
8: Sovyetler Birliği dağılmış olsa bile bugün Sovyet ruhunu, gücünü yaşatmaya çalışan, o büyük emperyal anlayışı sürdürmeye çalışan bir yönetici.
2: Öyle. Ben konuklarımı çok seviyorum. Daha çok güzel yayınlar yapmak istiyorum. O yüzden bu başlığı.
9: Bir şey ekleyeyim o zaman.
2: Hocam bakın sizi çok seviyorum.
9: Bir şey olmaz.
8: Allah'tan çoktan bir şey yok.
2: Bir şey olur değil mi? Benim bakın başka bir...
9: Yok yok. Doğu Almanya'dan sonra Sovyet istihbaratının en etkili olduğu yer Bulgaristan'da, komünizm zamanında aynı metodu istiyorlardı. Londra'da 8-10 tane Bulgar muhalifini Londra metrosunda zehirli şemsiyeyle öldürttü Bulgaristan istihbaratı. Bu da Rus KGB'sinin metodudur.
4: Camlara yaklaştık.
2: İddia diyorsunuz hocam.
9: İddia falan değil yani. İspatlı şey.
2: Peki şimdi Çin'e dönelim. Çin ordusunun paylaşımlarına bakalım. Çünkü 3. Dünya Savaşı 2030'larda diye konuşuluyor. Fakat dünyada bir anda savaşa hazırlandığını kanıtlar bir şekilde görüntüler var. Şimdi de yanıma alayım ayağı. Bir bakalım görüntüler Çin ordusunun yayınladıklarını.

0: biraz da heyecanlandı bence.
1: Şimdi son aylarda özellikle yönetimleri için çok video yayınlamaya başladı. Şimdi bu en son videosunda şey dikkatini çekti mi?
0: Ne?
1: Nano teknolojiler siyahlar. Bu savunma da teknolojik son. Mesela uçak filmlerini gösteriyor ama bunun yanında siyahlar görüyorsun. Sahip oldu. Klasik konvansiyonel silahların yanında nano teknolojiler. Tamamen olarak yayınlanan bu videolar ABD'ye videolu bombası. İşte direkt bizi atamıyor, kendini gösteriyor. Müthiş teknolojiden var.
0: Sen bunu... Düzenini koruma aslında.
1: Ben...
0: Şimdi düzenini korumaz mı aslında?
1: Artık şimdi eskisi kadar düzenli değil. Törenlerini de gösteriyor, tatlarını gösteriyor. Şimdi sektörümüzde dünyanın bir çıtası var. Siyah yapıyorum, nano teknoloji yapıyorum. Üçüncü uçak konusunu indirdim. Her şeylerini gösteriyorlar. Tamamen ABD'ye geldi. Şimdi bunu zamanlamıştık o zaman. İlk dörtlerdeki çatışmalar sırasında. Amerika'da bu şirketlerin bir anne girdi. Şimdi alt okumuşsun şunu diyor. İran'ın durumu belli. İran'ın ordusuna gezdim muhabbetleri kapatıyorsun benimle. Sen bunlarla baş edemedin. Hayvan'a Asya Pasifik'i nasıl halletsin? Amerika'da bir şirketleri bana göre net bir mesaj. 2030'da ya da 2040'a kadar asker uzmanlığını koruyacak Çin ordusunu nükleer hariç, nükleer başlık tutanı hariç, uçak gemisi, uçaklar, füzeler, dronlar, hatta uzayda ABD ile yarışacak dedi. Yetenekli olmayacağını o bildiriyor. Geliyor, bunu göstermeye başladı. Bakın son zamanlarda. Şimdi burada klasik topçuların yanında son model, radarlar, İHA'lar, bunlar da var. Bunları da gösteriyor. Bir de Çin dünyada bir çatışmaya yakın zamanda girmedi. En son Kore Savaşı sırasında Kuzey'e destek verdiğini gördük. Bunun dışında Çin'e bir savaş karşısında görmedik.
2: Sıcak değil. Yetkisi Mao öldükten sonra Vietnam'la savaşını unutma.
1: Kore'ye destek verdiler. Doğru. Biz o 60'larda, 78'lerde o teşekkür ederim. Ama kendisi bile bir savaşa girmedi. Bir yerde bir çatışmanın içine girmedi. Vietnam'da Vietcong'ları destekledi. Kore'de de Kuzey'i destekledi. Ama şimdi ilk defa yani 2000'li yıllardan sonra 4-5-6 yılda kendisini göstermiyor. Kurşunu klasik topçu topçu. Ama bundan sonra videoyu takip ettiğimiz gelirse 35 liraya eşe uçakları atabilecek drone savarları gösteriyor. Radar teknolojisini gösteriyor. Bu dünyada kimde var? 5 ülkede var. ABD, Türkiye, Rusya, Çin. Bir dördüncüsü, beşincisi yok. Yok. Bunun değeri psikolojik harekat diye gerçekleştiriyor. Ama az konuşulan bir şey var. Çin, NATO ülkeleri hariç, hariç çok şükür bir silah satın. O hep atlanıyor. Yani bir tek Çin'in şeyine çarptı. Çin'in NATO ülkeleri ama alanlar da var. Kısmı olarak Afrika'da, Asya'da, dünyanın dört bir yerine silah verip teknoloji transfer eden bir ülke. Hep ekonomik gücünü görüyorduk Çin'in bugüne kadar. Ama son dönemlerde askeri gücünü artık benimle masada var. Ben de eğer dünyada bir askerim geldi artık. Ama nükleer olarak ABD'ye yapılmış imkansız. ABD nükleer başlıkları çok uzayda ABD çok önde. Ama daha çok bundan o teknolojiler var. Yani savaş teknolojileri bile robot askerler, robotik teknolojiler, insansız uçaklar, insansız tanklar, aklınıza gelen her şeyi bunları kullanıyor.
3: Trump şimdi Çin'le ilgili bir şey söylemiş. Yeni açıklaması. Diyor ki Trump'ın yaptığı açıklama.
0: Ne diyor?
3: 2 hafta önce Çin'e gittim. 2 hafta önce Çin'e gittim. Başta Çin'le görüştüm. Selamlaştık. Yüzüme baktı ve şöyle dedi. Ne hızla hareket ediyorsun be adam. Böyle bir kişiyi daha Trump'la. Onun mantığı da şu. Yani Çin'in çok arkasındaydı. Bakanlar olarak, ekonomi olarak, ordudaki üretim olarak. Ama sen geldin ne hızlı adamsın. Her şeyi bir anda tersine çevirdim. Biz şimdi Çin'in önüne geçtik diyor. 2 hafta önce gittim diyor bu arada. Aslında 1,5 ay oldu. Daraltan dün gibi hatırlıyor demek ki buna. Yani sanki bu mu?
2: Geçen maçları.
3: Bir de birkaç gün önce şöyle demiş Çin'le ilgili. Çin'i çok beğeniyor. Çin'den hoşlanmış fiziksel olarak. Diyor ki Çin'i öyle bir görünüyor ki harika bir görüntüsü var. Uzun boylu. 1,90 boyunda. Harika bir duruşu var.
0: Hayır, Çin'in 1,90 boyu var.
1: Eder ya
3: Mustafa bu ara erkeklerin fiziksel görüntüsüyle bayağı iyi. Müthiş bir özgür güveni var. Çok akıllı. yani boyu, postu, duruşu, kendine güveni atlamış. Yani Şiran bayağı borçlanıyor bana o zaman. İşte bu filmden olduğu gibi. Onu da şimdi benim
2: yanımda... Ama Yunus Bey de Amerika'yı terk et.
3: Konuşuyor.
2: Putin gibi olmasın da zaten.
3: Çok işte farklı yani. Putin gibi olmuyor. Başka yöntemleri biliyorum. Unutmuyor ama yani camdan düşmüyor.
2: Ama hayır, hayır.
3: Ben insan seviyor.
2: Bütün insan.
3: İnsan seviyor can. Trump'ın psikolojisi bu. Trump bütün insanları seviyor.
0: Param varsa, gücün varsa,
2: ötekersen. Trump sizi kendini seviyor.
3: Bence kesinlikle.
2: Bence kendini seviyor. İnanılmaz para koy yaptı kendisini. Kafa yaptı. Daha ne yaptı?
0: Trump etrafında da güçlü insanlar istiyor. Hani şey var ya, grubun ortalamasını oluşturur diye. Trump o grubun ortalamasını yükseltmek istiyor arkadaş ortalama.
2: Trump daha diğerleri çok kötü. Arkadaşlar bir şey dikkatini istekti mi?
3: Yani güçlü istekleri her biri çok kötü.
2: Trump'ta bir şey dikkatini istekti mi? Trump Beyaz Saray'da magazin yapıyor. Meral'ı geldi benimle fotoğraf çektirmeye çalıştı. Şimdi çok karizma bana çok
0: güçlü. Şu anda Donald Trump canlı konuşuyor. Hayter bir takibi de yapıyor bu arada.
3: Sporculardan bahsediyor işte. Aslında erkek olan ama kadın haline gelen işte translara sporda yarışması üzerine onların taktiklerini yapıyor. Ne kadar kolay yük kaldırabiliyorlar diye. Bu artık klasik Hermes'inde yaptığı taktiklerini anlattı. Şu anda da sporculara konuşuyor. Sporcular da buluştu. Normalde ekonomi hakkında tabii konuşuyor ama
2: Hayır.
3: İran Savaşı'nın tabi etkileri azaldı. Ben mesela bugün dışarıdaydım. Benim mahalledeki benzinliğe baktım. 5 doların altına inmiş en pahalı benzin bile. 5.5'ları görmüştük. Tabi hala savaşın başından beri 1 dolar 10 sent civarı. Yine daha pahalı ama bütün düşecek gibi duruyor. Bütün bu etkiler azaldı.
2: Bir kazanma istemiyor ama.
3: Bir düşüyor ya. Zaten şimdi... Şöyle, Donald Trump biraz toparladı tabi, seçimlere de daha 4 ay var, 4 ay çok uzun işte, arasında ne olacağını bilmiyoruz tabi. Donald Trump çok felaket bir seçim daha da yapabilir, yoksa çok mantıklı işler de yapabilir, bunu bekleyip görmek lazım. Bir de Cumhuriyetçi eyaletler, gerrymandering dediğimiz, yani seçim bölgelerini yeniden çizerek kendilerine ekstra oyla kazandırdılar, yaklaşık 10 oy. Kazandılar mecliste. Bunun da çok büyük bir etkisi olacak. Yani yani meşguliyete gayet
2: alır
3: her şey yapılıyor.
2: Trump seçimleri almak için bir şey kuşlara basıyor mu? Şu anda.
3: Bakalım. Kuşlara basıyorlar.
2: Bu seçim propagandası yani şu anda. Yaptığı yoksa bütün bir karışması.
3: Bu sene başında başlamıştı bu mitingler. Ekonomi çok kötü gittiği için ve halk da bundan müthiş şikayetçi olduğu için Donald Trump'a eyalet eyalet dolaştırıp ekonomi ne kadar harika bunu anlattırmaya başladılar. Bu da o mitinglerden biri. Donald Trump buralara gidiyor. Ekonominin ne kadar harika olduğunu, alım gücü diye bir sorunun olmadığını, hayat pahalılığının bir yüzmece uydurma bir şey olduğunu söylüyor.
2: Enflasyon iyi bir şey mi dedi bir ara? O da abi
3: enflasyona bayılıyorum. Enflasyona bayılıyorum. Enflasyon rakamları harika demişti ama ekonomi bayağı ısındı. Fed de bunu aslında söylüyor. Yani Donald Trump aldığı ekonomiyi oldukça iyi bir ekonomiyle ele almıştı. Ama şu an tekrardan 4 sene önceki noktaya geri getirdi. Bakalım buradan nasıl çevirecek?
2: Yani Trump'ın 2030'da iş başında olup olmayacağını biliyoruz. Olmayacak herhalde değil mi? Seçilmeyi bir daha seçilir mi?
3: Ben bunu bir şeyle söyledim Gürbüz Bey. Biraz önce söyledi bu konuşmada. Bir kere daha yarışayım mı? Bir kere daha adayabilirim mi? Ne dersiniz? Bence olayım.
2: Ya anayasa mı değil?
3: Anayasa değil. Yok olmuyor. Şimdi şöyle. Bu bir şaka olarak başlamıştı. Aha. Hani bir kere daha aday olabilirdi. Ama bunu defalarca söylemeye başladı. Ve önümüzdeki sene 2027 yılında artık adaylar ortaya çıkacak. Yani herkes ortaya çıkacak. Cumhuriyetçisi, demokrat, aday adayları ortaya çıkacak. Ve Donald Trump, hani Güngör Yoldas'ın dedi ya kendini çok beğeniyorum diye. Donald Trump'ın siz bir yıl boyunca J.D. Vance'in, Rubio'nun ya da demokratlardan farklı isimlerin ön plana çıkacağını, Trump'ın da arka koltuğa oturacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ve bu sürekli halkın önüne çıkıp bir kere daha aday olayım mı demeleri bana çok böyle makul gelmiyor. Hala şakayla karışık gelmiyor. Anayasayı mı değiştirecek diyorsunuz? İmkansız. Mümkün değil anayasayı
2: değiştirecek.
3: O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihin en büyük anayasa krizi, hatta bir defaklı bardaya dönüşür bu, ayrılmıyorum veya Saray'dan derse, o günlere yakın mıyız? Aslında bir rüya, böyle bir şey olmaz. Ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nde gözümün önünde 11'in basıldığını gördüm. Ben artık bu ülkede hiçbir şeye hayal, rüya demem. Ama Trump sürekli kaçırıyordu bir daha alay olma işini.
1: Evet, Amerikan rüyası böyle bir şey olsa gerek. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim ben, Trump bir daha aday olamayacağını, devlet başkanı, Amerikan başkanı olamayacağını bilerek Çin konusunda bazen kalibresi yüksek değerlendirmeler yapabiliyor. Bu doğal. Ama 2030 yılında bizi nasıl bir Çin bekliyor biliyor muyuz? Hem ekonomik olarak, hem askeri olarak, hem diplomatik olarak, hem uluslararası ilişkiler olarak bizi nasıl bir Çin bekliyor dediğimizde, bir 2020 yılına gidelim, 2020 yılında acaba şu soru soruyu sorsaydık, 2025'te, 26'da bizi nasıl bir Çin bekliyor deseydik, herhalde böyle bir Çin beklemiyorduk. Çok kısa sürede çok hızlı gelişim gösterdiler. Ve göstermeye devam ediyorlar. Ve Çin'in stratejik hedeflerine baktığımızda, Çin Komünist Partisi'nin stratejik raporunu okuduğumuzda, aslında size 2030 diye ama 2030'daki hedefine 2028'de ulaştığını görüyorsunuz. Size 2035 diye ama 2035'deki hedefine 2030'da ulaştığını görüyorsunuz. Her alanda. Niye? Çünkü Çin'de çok ciddi bir altyapı birikimi oluştu. Yani Çin'in parası var mı? Var kardeşim. Fazlasıyla parası var. Yunus Bey, Amerika Birleşik Devletleri tahvillerinin ne kadarına sahip için kaç trilyon dolardı hatırlıyor musunuz? Hatta biraz düşmüştü.
3: Giderek elinden çıkarıyor ama
1: evet,
3: 3 trilyon dolara yakın olması lazım.
1: Evet, o civarda bir şeyin olması lazım. Bu sene biraz daha azaldı.
3: Ama giderek yani azaltıyorlar.
1: Azaltıyorlar.
3: Yıllar boyunca az ellerindeki
1: elini. Peki Çin aynı zamanda askeri olarak şimdi Güngör Yoldas'tan 2. uçak gemisi vurdu. Biz 2030'da 6 uçak gemisi göreceğiz. Rüksüz Tezgah'tan 6 uçak gemisi göreceğiz. Bunu 8 olarak görme ihtimali de var. Çin gizemli bir ülke. Bakın Çin Komünist Partisi diyoruz. Komünist kapitalist bir sistem var.
2: Evet.
1: Komünist kapitalist bir sistem var. Size Çin kapitalist yanını gösteriyor ama komünist yanı gizli olmayı gerektiriyor. Komünist yanı her şeyi böyle su altından, perde altından, perde arkasından yapmayı gerektiriyor. Dolayısıyla Çin'in güvenliği söz konusu olduğunda, Çin'in dünya devi olma hedefi düşünüldüğünde, Çin'in bir kere dünyanın her bölgesine ulaşma, Amerika'ya ne kadar engellediğini söylese de, Venezuela'ya darbe yaptım, Maduro'yu aldım, Çin'i oradan uzaklaştırdım, Panama'ya baskı yaptım, Panama'daki kişi. Böyle bir şey yok. Çin durur, bekler, uygun bir zamanda hiç olmadık bir yerde farklı yöntemlerle ortaya çıkar. Çünkü Çin'in parası var, Çin'in insan birikimi var, yetişmiş insan gücü dünyada hiçbir ülkede olmayan büyüklükte bir insan gücü. Bakın eskiden Çinlerini diyorduk ya, bu Çin nüfusun önüne geçilmiyor. İyi ki aile başına bir çocuk yasağı var. Onu ikiye çıkarttılar ama şimdi az önce kim söyledi bilmiyorum ama nüfusun düşmeye başladığını. Çin neden nüfusu istese yükseltemez mi?
0: Çünkü Çin'in sadece kapitalist yanı değil, komünist yanı var dedik. Başladı ya da İngiliz'e o andan itibaren, o nüfusu istediği oranı çıkar ama şu anda o nüfusa ihtiyacı yok. O nüfusu oluşturdu, üretim nüfusunu oluşturdu, bilim nüfusunu oluşturdu, teknoloji nüfusunu oluşturdu, akademik nüfusunu oluşturdu. Hocam siz hiç Çin'in üniversitelerine bir şeylerine katılıyor musunuz?
1: Onlar geliyorlar.
0: Diyanet gibi onlar dünyanın her yeriyle bağlanıyor.
1: Oralar var ya.
0: Dolayısıyla ben şöyle bir Çin tablosu çizmek istemiyorum. Korkunç bir Çin geliyor, dünyayı eline geçirecek. Hayır, Çin'in dünyayı ele geçirme gibi bir niyeti yok. Çin'in şöyle bir niyeti var. Ben dünyada birçok alanda birinci olurum. Bana şimdiye kadar engel koyan ülkeler, güçler, bu Amerika Birleşik Devletleri'ni, bu Avrupa Birliği'ni, bu Rusya'nı ya da kimse, her kimse, artık bana kimse engel koyamaz. Aksine benimle iş ortağı olmaya çalışır, benimle askeri ortak olmaya çalışır, benimle diplomatik ortak olmaya çalışır. Benim kendi yakın çevremde ve giderek büyüyen bir liderlantım var. Bu liderlantıda söz sahibi olmak istiyorum. Dolayısıyla buraya da uygun adımlarla gidiyorum. O zaman şimdi ticaret yollarını kontrol etmek var mı işin içerisinde? Deniz ticaret yollarını kontrol etmek var mı? Hepsi var.
1: Kuzeyde orta
0: bahsedeyim. Ben şeye katılmıyorum mesela. Uzayda olur mu ya? Uzaya en çok uygunu gönderen bu an oluyor. Bugün itibariyle şimdi sürekli aya mesela sürekli şey gönderiyor. Ayın karanlık yüzüne çıkar kimindi? Karanlık yüzüne kimse inmedi. Amerika Birleşik Devletleri bir defa aya indi. O günden beri bir ay misyonu yok. Geçenlerde bir misyon oldu ama o aya inelim, yürüyelim, şey yapalım yok. Yani kim bugün nereden bakarsanız bakın ayın ayı avucun içinde iki gibi bilen bir ülke haline geldi. Evet, bir tarafta Mars'a nasıl gideriz derdi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Mars misyonu var vesaire. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay ve hava kuvvetleri şeyinden bahsediyoruz yüzünden. Aynı şey şimdi de fazlasıyla var. Şimdi bunu ihmal etmiş değil, fazlasıyla yapıyor. Bütün yıllar müzeti bir süre getiriyor. Çin önümüzdeki süreçte. Dünyanın birçok bölgesinde, özellikle de bizim içinde bulunduğumuz bölgede ya sizin çok iyi partneriniz olur ya da sizin düşmanınız değil ama sizinle iş yapmadığı zaman size zarar veren bir ülke konumuna gelir. Şimdi stratejisi bu. Bu noktada da doğru adımlarla gittiğini ve sessizce buna güzel deniliyor ama etkili kapitalist komünistlerin yüzlerinden bir tanesi komünist yüzüyle öyle gidiyor. Kapitalist yüzüyle de bir şey görüyoruz. O modern şehirler görüyoruz. İnanılmaz modern şehirler görüyoruz. Kuruluk. Ama o kurulu şehirlerde her bir Çin vatandaşının yüzüne ısıyan ekranlar kentin her bir noktasında o insan Çin'de hangi noktaya gitmişse Çin istihbaratı Çin devleti onun nerede olduğunu
1: da eser vermiyor. Ben Madrid'de Çin'de sosyal kanlı var.
0: Evet.
1: Yani kendisi Çin'i takip ediyor. Sosyal kanlı yapıyor. Kanlı yapıyor. Onun göre yetişmek istiyor. Ona göre vatandaşlık var. Şimdi Çin düzenimize yapıyor da Çin hakkı üretiyle ilgili de bir şey söylemek gerekiyor. Milyonlarca insanın insan hakları içeride. Şimdi, hani Çin çok süper, herkese ticaret ettiler, her şeye. Orada bizim soydaşlarımız var, Uygur Türkleri.
0: Onları mı sana bıraktırıyor?
1: Doğu Türk insanlar var. Yani şimdi, Trump'ın işte Çin lideri olmadı mı? Bir sonuçta gözüküyor. Trump'a da şunu hatırlatıyor. Sanki bir hafta çocukların bir hesabını ver. Bunu mesela. Farklı ne oldu? Barış yapacak. Trump topladı milleti. Farklı yardımlar giriyor. Yani o Çin'de, Çin liderine odaklanmış boyuna sarıp başına Trump önünde duran işlere baktı. Yani bu Çin başlığında Türk çok konuşuyoruz. Doğu Türkistan'da Cumhurbaşkanı'ndan ve Müslüman Türk olduklarından dolayı bizim soydaşlarımız ve dindaşlarımız hakları yıllardır gasp ediyor. Hem de halkına karşı despotsa Çin'in idaresi orada değil. Bir de böyle bir Çin şeyi oldu. Türkiye'den gazetecileri falan da getirmeye başladılar son dönemde. Şimdi kağıt transportası var. Şangay, büyük şehirler, modern, Çin ne kadar güzel gördünüz mü? Robot gibi insanlar. Ya Çin ne olmuş? Çin, işbirliği yapılması gereken, ben kendisi hocaya katılıyorum, bir o kadar da dikkat edilmesi gereken bir
0: insan. Onlara şey demişmişler, sadece bizim doğru tutan soydaşları
1: söylesin ama
0: Çin'i büyük bir Müslüman grup var, bu ile.
1: Bu ile.
0: Bu ile hatta aynı baktı.
1: 300 milyona yakın. Yok ama asıl baktı neden oldu? Bu Çin 1990'larda itibaren sözde kapitalizme geçti. dünya ticaret ödeyildi ya, Doğu Türkistan'da yani 40 milyon kurulduğu kurulduğu yaşadığı yerde petrol çıktı. Petrolü şey yapmak için 100 milyon Çinli'yi doğuda aldı getirdi oraya yerleştirdi. Bizi azınlığa düşürdü %40'da, %90'da. Yani asıl şey petrolü. Bu o diyelim ki yani, ama hepsi aynı kandamız, aynı kandamız yani. Aynı kökenimiz. Ben böyle izin bir gün soracağım demiyorum. Yani Türkiye'de ya da onlar kavur gibi bunlar Müslüman gibi asıl petrol. Efendim şimdi ben bunu böyle videolarla kazanlıyor Trump'a karşı işte görüşmeler falan. Çin'in bu boyutu da var. Şu anda Asya'da, Afrika'da Çin'e borçlu olmuyor ki. Temel bir strateji ekonomik olarak bir yeri gidiyor. Ülkeleri borçlan duruyor. Ve sonra dünya kadar karakteri geliyor. Şimdi bir yasa okudum. Çin'in en fazla bırakabilen parasına dönüşüyor ki Çin'de. Hani listesindeydin? Adamlar parası ver paralarını. Tekrar diyorum şimdi ne yapıyor biliyor musun? Bakır yapıyor bize veriyor. Parasını yatar. İşte.
4: Ben de öyle dolar tutuyor. Mesela ben tabii şimdi şeyden toplam da ben şuraya bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir ülkenin bir çoğu olmadığını neye göre değerlendirecek? Bir olgusu var mı? İçinin olgusu var mı? Bir var. Muazzam. İnsan kaynağı var mı? O da var. Teknolojisi var mı? Var. Parası var mı? Var. Ve bence en önemlisi halkının vazgeçebilme referans aralığı ne kadar? Yani Amerikan halkıyla bir de bunu şey söyledi. Hani dolar, işte petrol, altı dolara çıktığı zaman Amerikan halkının tepkisiyle işte Çin'in acaba aynı tepkisi söz konusu olabilir mi? Ben buna halkının vazgeçebilme referans aralığı diyorum. Hangisinin daha yüksek ki en önemli nokta savaş zamanı ya da bu ambargo zamanında önemli olan noktalardan bir tanesi de bu. Bunların hepsini üstüne koyduğunuz zaman şimdi zaten hani çok güçlü ve çok uzun konuştuk. Nasıl götürmek bir gerçek. Peki biz bunları neden görüyoruz? Benim fikrim şu. Hani kanal medyayı çok konuşuyoruz dedik. Yani artık dünya üstüne gidiyor. Sen tamam ne kadar güçlü olursa ol, onu hissettirmen lazım. Nasıl hissettireceksin? Aynen böyle videolarla hissettireceksin. İki ihtimali var. Ya er meydanına ineceksin ya da er meydanına inerek bak benim elimde bunlar var diye söylemen lazım. Ben yakında hayvanı iştah edecekse bakın ben böyle güçlüyüm bana karşı koymayın mı da geçecek. Benim fikri hani bir şekilde Çin her şeyi yapabilir. Çünkü Çin genelde kendine öldü. Amerika'ya diyor ki bak kardeşim de ben hayvanı yutursam ama ona diyor sen bana karşı koymayın mı da
5: hocam çok iyi yere parmak bastın. Ben de sessiz kalmak dedi ki geleceğine demeden yok. En büyük rekoru o. İran'da neden yok günümüzde? Ben hocam gibi düşünüyorum. Şimdi öyle bir yerde bir şey yapacak ki yani birisi çıktığı zaman yani sadece sen İran'a girmişsin. Venezuela'ya dağılmışsın. Bunu kim söylüyor bana şimdi? Sonuçta bunların hepsini bir şekilde koyduğumuz zaman Çin'in bir de önemli bir şekilde Çin'in bir şekilde bir de geçmişi var. Hani bir yerde bir şekilde
1: onları ödemeyi çok koyduğumuz zaman tabi kim diyorum ki İran'a bu katın medeniyetlerini bir tanesi
5: var. O yüzden hem Çin bunun çok ayrı bir şekilde neden daha uzak, daha kapalı daha hani bilinmeyen bir yere ben bunları neden yapıyor dersin benim fikrim artık o da farkında bilinmiş. Tamam abi bilmiyor. Ben onu yakında yutacak. Onu anlatayım hocam. Yani o konuda gerçekten hani yanılıyor olabiliriz ama hani, ben orada bir şey olacak tarafım diye. Ne yaparsam diye. Bütünün ortasında kaygılanları konuştuk ya. Şimdi de var kaygılanlarla. Yani bizi dinliyorum. Yine bir şey ha. Haberler bir sanatçı raporları var. Yani asimilasyon. Bir sadece örnek verdim. Türkiye'de de bu Çin hayranları var. Onun şeyini yapıyor. Onun gibi yaşıyorsunuz, Doğu Türkistan'da yaşıyorsunuz. Elinizde bir Çin'in geliyordu belki, Resim'de yaşıyorsunuz. Elinizde aynı bir tecrübükler, elinizde aynı onun gibi de yaşar mısınız? Sonuçta Türkçülerin gibi. Resmi devlet sosyal, resmi ekonomide yaşıyorsunuz. Yani bu Türkçülerin de hangi Çinlilere kontrol olacak? Sizin Çinlisi de Müslüman olduğunuzda elinde yaşıyor. Gösterir mi ben? Resmi sosyal, değil mi ya? Bu zararlı bakımını yedir de, Çin'in sonuçta bu hiç konuşmuyor. Yani böyle bir Çin'in teknolojik raporda şimdi uygun ve Doğu Türkistan'ın kardeşlerini görüyoruz. Sonra tam çok

İzmir'de güneşli bir yer, 26 derece.

Kuzma maçı görünüyor. Zaten bunu söylemeden şimdi söyleyecek. Amerika Kuzma Kuzma'dan geliyor. Ama o zaman itilafı, o zaman Amerika Kuzma'ya ya da Kuzma'ya Amerika'ya şey, kardeşliği, önemli falan anlıyordu. Bugün hiç anlıyordu.

I'm gonna go get some more.

I'm going to go to the hospital.

0: Sonuçta geldiğimiz yaşta karşımızda yaşlık adında kalkanlarında anlatmaya konusu oldu. Yaşlık bir devlet başkanı yok, Amerikan başkanı yok. Tamamen almaya ve kalmaya. Ayın takım sırasında çağıra. Ve yaşlıktan yanlış bir kurban bahsediyoruz. Yaptığı işlerde bugüne kadar zarar etmemiş bir adamdan. Çok büyük paralar kazanmış bir adamdan bahsediyoruz. Şu anda devlet başkanıysa, Amerikan başkanıysa bile Gazze kısmı mümkün. Teşekkürler haline getiriyor. Dolayısıyla bu yayınla bir sürü geçti yaptıklar. Şu anda da Ermeni kısa hal bayağı kalktı. Ardana basılan, ardana basılan şey yok. Bir de ahlaklarını değil, damlağın üstlerine devreye sokuyor. Bir anlaşı ayak kalktı. Dolayısıyla tüm bunlar nasıl bir yerde getirdiğinde Fransız'ın para bulmak zorunda değil sosyalı. Biz yine de geri gidelim.
1: Bir de şu var, bakın. Amerika 20 yıl Vietnam'ı nasıl finans etti biliyor musun? Dünya ticaretini %80'i o zaman Amerikan dolayıca farklı için dolara bakıyorsunuz. E ne oluyor diyor ki sadece Amerikan dönüyor. Ne dedi Trump? Böyle enflasyonu söylerim dedi. Bir de enflasyon oluyor. Amerika'da oluyor ama Türkiye'de de oluyor. Yunanistan dönüyor. Türkiye'de oluyor da dönüyor. Herkesin parasını buluyor.
0: Ya da bu
1: dünyanın
0: dönüyor.
1: Bütün dünyanın
0: dönüyor. Bütün dünyanın dönüyor. Bütün dünyanın dönüyor. Bütün dünyanın dönüyor.
2: Thank you.
1: Bu kayıtlı varsa şöyle bir Almanya,

Bir numara geldi, bir numara geldi.
Bu da benim için çok önemli bir maçtı.
Thank you.

Yeah,

0: Słuchajcie, tak nie będzie. Ale tak, całą najmniej, słuchajcie, że jak to mówisz, chyba to nie jest. Winny mówić, słuchajcie, że jak to mówisz, że tak się to mówi, że tak się to mówi, że tak się to mówi, że tak się to mówi, że tak się to mówi, że
1: Przemożam ręki, stałem się wyrytywiony, się zaznę,
0: że ten już wyrobiłem nerwał, to mam bardzo mówić, muszę ja, a to wczoraj ja będę mówić, że nie żywo. I ci ja pańczy, ta idzie o to jest, tak? To jest poprawi swoje liście, ponad gminę, gminę, ja mi tak się wreszcie zdać. Ahlaktan, edepten, hayadan, etikten, nasibini almamış insanlar var ki Çünkü onlar yine geçtiği zaman da yapay zeka dünyayı kumarladı, kaynaklı kumarladı. İşte şu anda NASA'nın 2050 yılında Mars'ta 1 milyon insan istihdam etme projesi var. Yapay zeka ile beraber orada yaşayabilecek kendini oluşturuyor. NASA'nın bu 13 bakabilirsiniz. Neyse, Uluslararası Şehir'de birinci şart, Uluslararası Şehir'de bir kere International Artificial Intelligence Agency oluşturulması lazım. Tabii bu yapay zeka içerisinde, oradan ilk işare altında görevine girmiş. Onun üstünde bazı zeka, çok daha tehlikeli. Atom bombasından çok daha tehlikelidir. Bu çok tehlikeli. Bütün beyinler, bütün beyinler aynı anda işgal edilebilir ve seçilebilir. Görüntü biz nedir? Oranınki bir istediğiniz anda beyinlere frekanslarla veriyor.
1: Biraz da ses olmayı bir şey olmayacağım.
0: Ses yapabilirsin tabii ki ses olamaz. Büyük ses olamaz. Efendim bakın şimdi biz hayvan deneylerinde kullandığımız bazı şeyler vardı. Laboratuvarda kullanıyoruz. Aynı sonuçta bir madde kullanıyoruz mesela laboratuvarda. Hayvanların beyinlerinde resetleme yapıyoruz. Korkunağını kaldırıyoruz. Korku yüklüyoruz. Yani insanların beyinlerine aynı anda resetlemek, iskenden düşünceyi yüklemek. Mesela şu anda hiç insanın yapmadığı, yaşamadığı, söylemediği bir olayı yaşamış, yapmış gibi insanın
1: ayrılığı yaptı hocam, neyse bir şey.
0: Orada işte yapay mümkün, yapılıyor. Ha, onun için uluslararası yerin kesinlikle akliyet olmadan bir konsorsiyonun kurulması lazım. İki, kesinlikle uluslararası yapay zeka stratejinin belirlenmesi lazım. Nerede kurulacak, nerede kurulmayacak, bunu belirlenmesi lazım. Ben bunları meclis kayıtlarında var, orada da anlattım. Çıkardıkları kitaplar orada da var ondan. Dördüncüsü, yapay zeka üniversitelerinin ve yapay zeka eğitiminin üzerine durulması lazım. Yani bütün okullarda yapay zeka eğitimi verilmesi lazım.
1: Tamam, akademisyenlerin yeterli mi hocam?
0: Hayır, kesin tabi.
2: Dünyada bu kadar yeterli.
1: Hayır, yani yapay zeka üniversitesi kurulsunuyor sizin.
0: Evet, bunlar da
2: yani, ama orada ben şunu anlıyorum. Bütün canlılar yok olacak. Dünya açık olacak.
1: Olabilir mi? Hayat, olabilir.
2: Hayat bir
1: hayat.
0: Olabilir, olabilir. Olabilir. Eğer o ahlaktan, etikten nasibin olup almamış insanlar, o ya niye ayda bir Mars'ta 1 milyon insan yerleştirme projesi var? NASA'nın projesi.
2: Ne oluyor hocam?
0: Ve bakın burada şu anda projenin içerisinde alfa, beta, delta, teta, tamamı epsilon insan türleri üretimi projesi var.
1: İnsanlara mutasyona mı
0: uğraşacak? Bakın yapay zeka
1: yanaşırma öyle bir beynin beynine yapay zeka mı?
0: Efendim bakın yapay zeka üniversitesi var içinde tabii ben onu orta yazdım. İşte daha varınca kadar hangisi hangi ders okutulacak onu yazdım. Mesela insan mühendisliği fakültesi koydum ben diyor. Beyin mühendisliği fakültesi koydum. Organ mühendisliği, bilim mühendisliği, İnsan neyden şekillendiriliyor? Ben bilim adamı için neyle bunlar düşünmek değil. Evet, insan mühendisliği. Yani siz bugün zaten ekolojikler var. Mesela bugünler kafa yapılıyor. Allah'tan kafa var. Bizim din adamları uyuyor. Allah'tan kafa var, yapmayın diyor. Yapılıyor da tabii ki halde. Yani işte benim işte uzun boylu, işte sarışın, işte ay küzüsü olan, bilmem nesi bu olan. İnsan bebek istiyorum. Yapılabiliyor ki ben. Bu Kristin Kestan yöntemi var biliyorsunuz. Jennifer Dottore'da ve Parkinson Nobel ablamlardan dolayı. Yani genleri hem biyolojik hayatta onlara müdahale etmek şu yetiyle işte bir insan mesela kartal. Kartal 45 kilometre hızlı görür. Şimdi eğer siz kartalın genini alıp bana aktarırsanız benim gözü 45 kilometre ötedeki ağzın üzerinde bir kere benim kalabalığını yapıldı mı hocam? Evet, yapıldı mı? Yapılıyor. Yani, bakın şöyle var. Benim anlattıklarım kısımlardır. Ben bilimsel makamını testten okudum. Bakın bir örnek vereyim size. Abi yalnız şunları nazik de görebilirsin. Ama bu
1: da
0: antibarikli söyleyeyim.
2: Tare, bu arada şöyle söyleyeyim. En seslerden de sanal medya hesaplarımızdan da CNN Türk'te izleyicilerimiz bizi izliyorlar. Sorularımız varsa, mesajlarımız varsa hocamıza bizzat iletelim. Ben buradan takip ediyorum. Hocamıza cevaplamaya devam
0: edelim. Şimdi antibarikli söyleyeyim. Şimdi diyelim ki bir makale okuyoruz. Yakın zaman önce bir makale yayınlandı. Nöron dergisinde. Diyor ki 8 epileptik hastaya hangi nöronun hangi frekanslar aktive olduğunu bulduk. Altın sürekli yerine alıştı. Anketler, çevirmek için yani sağlayınlar. kendimi kesmiyor. Biz o zaman bazen hani cerrahi müdahale yapıyoruz. Beyin de tutuyorsam kesiyoruz bile. Ona gerek yok. Biz de ödüyorsunuz. Bak teslim etmiyorum. Siz hangi yorumun, hangi frekansı aktif ettiğini bilirsek yani insanları uyuşturucu alışkanlığı
2: sağlığa zararlayarak bu madde
0: yasaklamakta. Hiç kullanmadığınız halde sizin bağımlı yapabilir. Hiç aklınıza gelmeyecek bir hakikaten yani o yorumu aktif etmek mümkün. Bakın bunlar bakın tersi okuyunca böyle.
3: Hocam bilim metin diyorsunuz orayı ben hani eğer bunun şimdi bir taraftan şifa diyorsun bir taraftan da hani
0: bilmek aslında değil mi? Bilmek ben hekimim. Şimdi bilmek suyu bile fazla içerseniz iyidir. Hep ilacın bir terapatik dozu vardır yani tedavi dozu vardır. Bir toksik dozu vardır. Bir detay dozu vardır. Yani bir öldürücü dozu vardır. Zararlı dozu vardır. Zehirleyici dozu vardır. Bir tedavi dozu vardır. Şimdi kanser ilacı veriyoruz. Kanser ilacı dediğimiz nedir? Var ödülüyoruz. Onun dozu vardır, onun dozunu bir ayarlıyorsun. Bakın ben, etkili almak lazım. Tabii ki, kullanım. Niye diyorum? Bütün okullar o yapay zeka gelişi öğretirsin. Tabii ki. Ama şu an, ikincisi, bakın, yapay zeka o ikramını belirlemesi. Yani bu şu an stüdyoda. Sadece bir ülkeye değil.
2: Sen şimdi... Ülkelerden daha tehlikeli,
0: daha tehlikeli. Daha
2: tehlikeli. Şimdi ben şunu, bütün filmlerden yolunmuşsa
0: kafanızda, siz kafanızda bir nükleer saldırı düşündüğünüzde ben o düşünceyi algılayıp o işe müdahale etken ben size senden daha hocam tepebiliyorum. Çünkü düşünceler okunabiliyor, algılanabiliyor. Bunun ki şeye gerek yok efendim.
2: O zaman dünyayı derlemiyor mu olacak mesela?
0: Geçince iki sene önce mi?
2: Toplantılar, morgalar.
0: Evet.
3: Dünya lideri yok mu ya?
2: Yok.
3: Şey olur.
2: Hayır, o bizi toplandı falan onu
0: söylüyor.
2: Bizi toplandı
0: falan. Sen diyorsun. Bak işte Obama ile Putin'i karşılıklı konuşturdular. Hatırlarsan. Yani Obama da Putin'i bir yerde böyle konuşmaya takıtmıyor bu adamı. Bak bak onu açın bakın.
2: Ama bu kişiler şu an uygulamıyor mu dünyada?
0: Şimdi bakın. Düşünelim. Bilimsel olarak makale verdi hayır. Cevap veremem.
3: Çok istemem. Hocamın söylediği şu an bütün olayı dinlere aklımda verin.
2: Tamam ben çok.
0: Şimdi dördüncüsü. Kesinlikle yapay zeka bakanlıklarının kurulması lazım. Beşincisi yapay zeka üniversitelerinin kurulması lazım. Altıncısı yapay zeka enstitülerinin kurulması lazım.
2: Hocam o kadar güzel bir yerden bahsediyor ki bakın. Biz biraz önce yayına NATO bitiyor mu? Tarkan Bey dedi ki uluslararası hukukun içine sayıldığı bir dünya. Yani siz uluslararası hukuk çerçevesinde insanlığın gelmesi gereken çizgiyi anladık. Evet. Ama çizgi zaten şu anda hukukun
0: altı.
2: Biz bunu yapay zeka olarak ben nasıl sorumluyum?
3: Daha iyi
0: olur. Ulan sen biliyor musun bunu ama anlamam diyorsun ya. Yok bir şey yok.
2: Niye gitti o? Niye için niye gitti?
0: Efendim Amerika'nın paniklemesi bilimde kalmasından dolayı. Çin tercih
3: etti.
2: Yapay zeka.
0: Evet. Evet. Çin'de yapay zeka ordular olduğunu biliyor musun?
2: Yapay zeka.
0: Evet. Yapay zeka ordular var. Hatta askeri takipet yaptılar. Şimdi asker...
2: Şimdi geldi. Şimdi öbeğe dedim ki Çin saklı kutudur. Bize gösterdiğinden daha fazla. Şimdi hocam işte şimdi dedi ki
0: efendim,
2: yapay zeka ordusu var.
0: Efendim bakın. Sanki bir hareket mi yaptılar? Doktor şanslarlar var Çin'de. Tabii ne bilmiyorsunuz, oturuyorsunuz, yapay zekasının gözünüzün renginden, şusundan, busundan, yüz hareketlerinden anlatıyorsun şikayetlerini. Hemen diyor ki sana
3: bu iyi bir şey değil mi mesela?
0: Efendim bakın ama bunu tersten düşüneceksin. Tabii ki iyi. Tersten düşün. Peki orada bir yapay zeka bir işini öldürdü. Peki yapay zeka evde karıya aşık olup...
3: O engelleniyor mu hocam?
0: İşte anlatıyorum onu nasıl yapmamız gerektiğini. Onu anlatıyorum.
3: O olarak heyecanlı bekliyorum.
0: Hocam şimdi her zaman
2: korkmamızın için.
3: Hocam ben de anlatamam.
2: Hocam bunu söyleyeceğim. Bir tane bana yazmış var. Dedi sanki dostlarım keşke bize gaz koyduk. Ama ben çok heyecanlı
0: anlatıyorum. Ama
3: şuraya gittiğim
0: de yapalım. Bir beşin. Altıncısı. Ayrıca enstitülerini kurması lazım. Enstitüler milletlerin, ülkelerin nevi şahsına mahsus çalışma üniversiteler üniversaldir. Bir başkası bunlar çok önemli. Yapay zeka çalışmaları kesinlikle şeffaf olmalı müstahsıyla denetlenebilir olması lazım ve kontrol edilebilir.
4: Kim ettirmiyor?
0: Evet.
4: Kim ettirmiyor? Sandık
2: Hocam pembe bir dünyadan bahsediyor.
3: Olması
0: gerekiyor. Çünkü bu arada
2: hocam ben iktidar alırsın.
0: Yo, ben iktidar alırsın.
2: Tamam hocam. Rica ediyorum. Tamam.
0: Ben iktidar
2: alırsın. Bir şey izletecek ben hocam. Sizi daha rahat görecek şu kamera. Yine de rica ediyorum.
0: Ben artık ilk onda almıyoruz ya.
2: Hocam oturamıyorum.
0: Oturamıyorsun. Ama şimdi ben ayakta. Şimdi tamam.
2: Evet.
0: Kapatın bunu.
2: Sanki buyurun hocam. Yapay zekam bu
0: burada mı konuşuyor?
2: Konuşamıyor musun? Tamam hocam ben sizi hiç kırıyorum buraya.
0: Tamam. Tamam. Şimdi Yedincisi, yapay zeka ile, çalışan bilim adamları. Etik ve ahlak yönden çok sıkı takip edilmeli. Bakın şu anda, yeni yaşlı ülkelerde, senin evde, Allah'tan kafa yapmayın diyor. Dünya Sağlık Teşkilatı ile 2014 yılında bir karar aldıklar ama ne halde, Çin'de bunlar maalesef uygulanıyor demek. Etik ve ahlak yönden o bilim adamları çok yakın takip edilmeli. Ve en önemlisi, askeri amaçlar kesinlikle kullanılmamalı. Bakın şu anda Ohio'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio'da sniper'ları ve savaş pilotlarını küçücük bir helmet kafalarını takmak suretiyle keskin nişancıları ve savaş pilotlarını Ohio'da beyinleri yapay zekalarla beraber çok daha işte merhametten yoksun, işte vur deyince vuracak, öldürecek, çocuk, kadın, büyük, erkek ayrımı yapmadan bu tip, ya zaten Pentagon'da bir general yıllar önce dedi ki Amerikan ordusunun %40'ı 2050'ye kalmadan robotlardan, animaliklerden, humanoidlerden şeylere gelecektir. Şu anda zaten animalikler var. Yani animalik hayvan insan gibi transhumanlar var mesela. Transhumanlar var. O da aynı değil. Yani, o bakımdan kesinlikle askeri amaçta kullanılmamalıdır. Onun için Jack Hilton Nobel konuşmasında bunu yaptıklarından pişmanım. Kısa konuştum yaptı. Önce kısa bölümlerde. Pişman önce. Ha şu arada yapay zekanın tehlikesi ise kendi vardır. Bilsin bu şeyin Amerika'da Silikon Vadisi'nde CEO diyor da ona da diyor ki insandan daha zeki yapay zeka algoritması oluştu dedi. Ben bunu yapamam dedi. İstifa etti. Dönmeyi sinirmiyorum. Ama şimdi ben bilim adamı olarak söylüyorum. Eğer insan beynini kullanmıyor, eğer insan insan olur, beynini yeterince kullanırsa hiçbir yapay zeka insan beynini geçemez.
2: Hocam, Musk'ın bir görüntüsü var, Maymunlar'a tamam. Farklı projesi, tamam. Yani şu projesi. Evet. Maymunlar Cehennem'in filmini andırıyor aslında. Tamam. Filmin konusu zekası gelişen maymunların insanlara karşı başlattığı isyanı istiyor. Tamam. Hatırlayan izleyicilerimiz varsa bir bakalım.
4: It works. I'm not going to see

0: things that are not meant to be controlled.
1: bir okuduk var değil mi bu Metaverse'de? 10 dakika bunu yazdım. Böyle gitmedim, gitmedim, yazdım, yazdım diyorum, alışalım.
2: Falan derdap yetişseydin, yüzde bakardık.
1: Bir şeyde interneti de var.
2: Sen de
1: zor olur. Daha düştü. Ben seyir cevabı dışında 40 kitap yazdım. Seyir cevabı dışında. 40 kitap yazdım. Ödemi yaptığım sırada teoloji yazdım, sanatçı, musikleri bilmem ne. Bakarsınız. Şimdi okuyoruz nedir? Metaverse'in yazıyor var değil mi? Orada sana bir rüya görüyorsun. Şimdi biz rüyaları aynen Metaverse'de olduğu gibi özellikle Japonlar bu çok çalışıyorlar. Rüyaları edit edebiliyor. İstediğiniz rüyayı da görebiliyor. Şimdi sizin düşünceniz aynen nasıl ki düşünceyi kaydedebiliyoruz. Yani çok basit aslında bu. Yani biz bunu yaptık. Yani 46 sene önce üniversite bunu yaptık.
2: Bak kaydetmekten ben anlayamadım. Mesela benim düşüncemi kaydedip yani ne
1: böyle
2: olmuşsunuz? Kasetemi çekiyorsunuz, video mu oluyor? Yani ben orayı çok hani bana yazı olarak bir tekst olarak veriyorsunuz.
1: Şimdi size şu anda cebimden çıkartıp da o kaydettiklerimizi sese çevirdiğimizde dinletene verin sana, biliyor musun? Yani ara verecekse bu arada hazırlarım ben onu. Yani dinletiyorum size. Mesela sizin normal fonksiyonları çeviriyor. Onu text to speech yapıyoruz. Yani onu konuşmayla metni çeviriyoruz. Var orada. Sonra konuşuyor. Hayır, orada ne düşündüğünü söyle çeviriyor. Sende var. İsterseniz ara vereceksek o aradan hazırlanın. Telefonum da var. Ben onu bazen şey yaparım, kontrastlarını izlettirdim. İzlettiriyoruz ya, dinletiriz. Yani önce şeyi gösterdim. Frekanslarını gösterdim. Nöronların aktivasyonu gösterdim. Sonra hadi bakalım bu ne diyor? Dinletirim ben size. Mümkün. Düşünceni okumak. Aynı şekilde siz rüyaları da mahremiyet diye bir şey kalmadı. Bakın, mahremiyet diye bir şey kalmadı. Sizin hiçbir şeyi yapmadığınız bir şeyi yapmış gibi sizin beyninize aktarmak mümkün değil. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Yani siz yani bunları söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama yani size diyelim ki birisine işte birisi cinayet işlendi. Siz hiç o cinayet bilginiz yok ama sizi bu nöronal aktivasyonları kullanarak sizin o cinayet işlediğiniz size kabul ettirilir. Yani kabul edeyim. Sana sorduğum evet ya, o bana bir tokat attı, tut etti falan. Onun için de ben onu çektim durdu.
2: Ne olmaz şeyler anlatıyorsun.
1: Efendim bunlar ne
2: tür geliyor yani? Benim mi geliyor? Bu söylediklerimle ilgili benim aklıma her söylediğiyle ilgili bir tane film geliyor.
1: Evet.
2: Her söylediğiyle yani söyleyebilirim.
1: Benim tane yapım var. Bakın. Sosyal medyada. Avukata ihtiyaç kalmışlar. Sosyal medyada. Sosyal medyada benimle ilgili bir yapay zeka şeysi yaptılar. Konuşuyorum. Şimdi ben şu hastalıkları çare buldum. Kanseri gitti. Bilgisi yok. Seni konuşuyorlar. Vay da bu da bir internete bak. Şunu nasıl yapacağız? Sadece yanlılardan buradan bir engelleyin o yurt dışına yapıyor. Çünkü bir de IT sintesi deniyorsun. Bu mümkün. Bunun haricinde bak ne dedim. Anistomisin diye bir ilaç var. Sizin hatıralarını da silebiliyor. Hayvanları da kullanıyor. Ama değil ya, etik ve ahlaktan yoksa olan insanlar bunları maalesef tezgahı kullanabiliyor. Sizin tamamen anılarınızı silebiliyor.
2: Hocam,
3: güzel. Evet. Nöroloji zaten kullanımı sizin söylediğiniz dünyada.
1: Hayvan deneylerinde kullanılıyor.
3: Hayvan deneylerinde.
1: Anistomisin bakabilir miyim? Hemen bunu bakar. Anistomisin.
2: Hani seyretmenin farkında mısın?
1: Şimdi ben farkındayım. Evet, niye farkındayım?
2: Niye farkındayım? Dünyayı söylüyorum.
1: Niye farkındayım?
2: İyi insanlık. Ne diyeyim hocam? Seyretmenin farkındayım. Şimdi iki yapay zeka.
1: Bakın bana İngiltere'den ve Amerika'dan dedi gel burada kur dedi yapay zeka üniversitesini. Şimdi bizim de anlamıyoruz biz ya yapay zeka üniversitesi içerisinde insan mı?
2: Var mı orada? Örneği var mı?
1: Yok. Aynı birisi bana bunu sordu. Yani bir sorunu söyleyeyim insanlar. Bir arkadaşım ya hocam bunu yap öyle yapar. Yok dedim. Helal olacak. Lan bir kurcan olacak.
2: Öyle bir tedrisat falan yani. Değil mi?
4: Bir şey akademik kadrosu yeterli mi?
1: Bakın.
4: Halk yapımız var mı?
1: Hadi kuralım. Halk yapımız var mı? Var.
2: Öyle bir şey var mı?
1: Oluşturmak gerekiyor. Değil mi? Bakın. Şimdi siz efendim her şeyi tam ölçün derseniz bir şey yapamazsınız. Niyeden başlayacaksınız?
4: Her an yolda dedim.
1: Başlayacak. Başka türlü yok. Bakın beyin mühendisi diyorum ya.
2: Hocam maske olarak ne öğreteceğiz hocam? Maske, ben öyle anladım.
1: Ben maske, evet. Ben
2: cevap verdim hocam.
1: Ne dedi cevap? Ben makale de gönderdim ona.
2: Hayır, onun bu konuda çalışması ya da başka.
1: Ben yazdım ona ki, sizin dedim domuzlarda yaptınız ben 40 sene önce. İnsan da var. Hocam yaptık, ona kayıtlarda var. Şimdi, hatta ben buradan söyleyeyim. Güney Tan diye bizim bir arkadaşımız vardı. Neuro-psikolog. Rahmetli oldu. Biz beraber bir dakika almıştık. o da kayıtları yapıyor. Sırf o nöronların fonksiyonları üzerine profesördür. Nerkan.
5: Neyi kat ettiniz hocam? Nasıl teyit ediyorsunuz? Bu deneyin doğruluğunu nasıl teyit ediyorsunuz hocam?
1: Şöyle, tamam. Hasta bir hikaye anlatayım size. Hasta geldi. Dedi, o yüzü gözü yanık, panik, düşmüş falan. O zaman şimdiki gibi elektrik derslerimiz de fazla yok. Benim de kafama koymuşum çocukluğumdan beri insan nasıl düşünür diye. Çocukluğumdan beri Allah rahmet eylesin Katolunoğlu diye bir hocamız vardı. Fizyoloji hocamız. Hatta dedi o zaman demiştim ama 1970-71'de. Dedi İsmail Akı laboratuvarım senindir. Gel ol çalış falan. Ben dedi normalde nörofizyoloji ama düşünüyordum. Sonra uzun hikaye. Böyle bir hasta geldi. 1979'da da 80. Yani 46 sene oldu. Geldi bir hasta böyle. Ama aklımda bir ameliyat yapmak. Elektrotlar o zaman MR yok, tomografi yok, PSA yok, o yok, bu yok. Önümüzde bir çekik var, ondan teşhis koymaya çalışıyorum. Hasta dedi, hocam beni kurtarın da diye, nasıl kurtarsan? Ve hastayı unutmadım. Hastaya konuşa konuşa, ameliyathaneye aldık, tabii dekanlıktan izin aldıklar. Hatta Allah rahmet eylesin, profesör doktor Tarih Ural dekanımız, Murat Durmaz, Amerika'dan, Amerikan borduğu vardı, BNP borduğu vardı, Amerikan borduğu vardı. Bir zaman İsmail Akkı dedi, bunu görsek biri basmaya vereyim, bizi idam ederler. Tabii o zaman canlı bir adamsın, beynini açıyorsun. Ve vermedik o zaman. Hatta benim aklımda o zaman bir baskında bir şey çıkmıştı. İşte İsmail Akkı aydın, sokaklarda kedi köpek bırakmadı diye, hayvanlarda çok çalışma yapıyoruz diye. Ondan sonra öyle bir şey çıkmıştı. Aldık hastayı, anlattık da hastaya böyle böyle. Ve bir ekip kurduk tabii yani, araştırıcı şu sunusu. Ve auditorium, yani ameliyathaneyi aldık. Ve ciltli uyuşturduk, yani lokal uyuşturduk şimdi. Kemikli zaten ağrı duyusu yok. O zaman mesela düşün, bizim elektrikli matkabımız yok. Bu nedir, marazgaz matkaplarıyla deniyoruz beyni o zaman. O zaman öyle bir yer yoktu. Kemikli ağrı duyusu yok. Beynin zarında ağrı duyusu var. Orayı da lokal uyuşturduk ama aşağıda konuşuyoruz tabii ameliyat esnasında. Burası beynin dokusunda ağrı duyusu yoktu. Yani beyin ağrı duymaz. Yani beyin ağrı duymaz. Beyni açtık, sonra işte o epileptik odağı bulmak için. O arada biz elektrotları yerleştirerek konuşmuyoruz. Mesela diyor musun, işte sen bugün İstanbul'a gideceğin de. O Üner Tan da geldi, bizim o rahmetli profesör doktor Üner Tan. O da kayıt yapıyor şeyleri. Yani nörolar aktif bir kayıt yapıyor. O diyor ki ben işte bugün İstanbul'a gideceğim derken kayıtlar çizdiriyoruz kayıtları. Sonra diyor ki sen İstanbul'a gideceğiz deme. Ama düşün İstanbul'a gideceğiz diye. Düşün. Aynı şekilde değişebiliyorsun. Baktık ki nöronal aktivite birbirine çok benziyor. Tabii o zaman hiç imkanımız yoktu dünyada. Yani o şeyi söze çevirme imkanımız yok. 2016 yılında Chicago Üniversitesi'nde aynı benzer çalışma yapıldı. Orada teşhis sprint yapıldı. Teşhis sprint yapılınca ben makaleyi yayınladım. Ve kitapla yazdım onu. Yani o çok büyüyor. Ben hatta onun şeysi var bende, gösterebilirim size. Nelkan rahmetli oldu. Elon Musk'a ben bunu yazdım, makaleyi de gönderdim. Hatta kitaptan da gönderdim ona. Cevap vermedim.
6: Ulaştırmış dönüşüm. Madem ilginç bir şey. Şimdi maymunları ABD'ye getiriyorlar. Geçen akşam
3: konu. Elon Musk'ın bir çift.
6: Evet, maymunlar
3: hocam.
1: Evet, bakın.
6: Maymunları insanların yerine geçirmeye mi çalışıyorlar?
1: Bakın,
6: yani İkinci Dünya Savaşı'nda maymunlar ordusunu çıktık olabilir.
5: Robotlar diyor hocam.
6: Şimdi bakın, teorik olarak olur mu hocam?
1: Bakın, bunun esas perdenin önü, dağın arkası bir tarafı. Perdenin önü, şimdi niye bunu yapıyoruz? Şimdi adam felç olmuş. Adam yürüyemiyor. Ama biz onun işte beynine veyahut da beyin dışına, şimdi artık dışına koyuyoruz. Mesela İsviçre'de 2 sene önce Zürich Üniversitesi'nde bir çalışma yapıldı. Felç olan bir hastanın başına, hatta kafaya değil yani sadece bir helmet takıldı, başlık takıldı. Ve o sinirlere küçücük receiver'la takıldı. Ve felç yürütüldü, tek hasta. Yürütüldü. Tamam şimdi bunlar doğru ama bunun arkası var. Diyorum ya, mesela kanser yapan, kanser tedavisinde kullanılan ilaç oluşturuldu. Kişi özel. İşte Hoon dediğim o Japon arkadaş, mesela ameliyat yapıyorum ben, tümörü çıkartıyorum, tümörde bir parça gönderiyorum, o tümörü uygun aşı geliştiriyor, tümör aşısı. Yani çok doğru, çok
5: kullanıyor mu şu anda mesela bu
1: tümör? Benim bakın, bunların birçoğu deneysel aşamada var. Fakat tabii bunların deneysel aşamadan sonra insan çalışmaları vardır, halk çalışmaları vardır. Japonya'da haz çalışmalar yapılıyor. Goon dediğim arkadaş, beni davet etti, gideceğim Japonya'ya, orada konferans vereceğim. Yani bunlar yapılıyor. Ama tabii şimdi bunların bir vaka, iki vaka, bir sonraki şeyde bahsettiğim vaka, tek vaka 24. Ama şimdi herkes bir bu değil. Fakat bunun şeyin arkasına bakarsanız, dağın arkasına bakarsanız tehlikeyi görürsünüz. Bakın hep verdiğim bir örnek var. Şuradan bir nehir atıyor. Bakın bir nehir atıyor. Bu nehirin dedisini bilirsen, kızını bilirsen, konsantrasyonunu bilirsen, derinliğini bilirsen, nehrin yatağının jeolojisini bilirsen, taştır, topraktır, bilmem nerede ne varken bilirsen, kıvrımını bilirsen, köprüleri bilirsen, havanın ısısını bilirsen, rüzgarın yönünü ve şiddetini bilirsen, o nehre bir cansız hayvan atsan, hayvanın ağırlığını bilsen, hacmini bilsen, yüz ölçümünü bilsen, özgürlüğünü bilsen, o hayvanın nereye kenara vuracağını bilir misin? Bilirsin. Yani bu matematiktir. Fourier analizi, yeni matematik analiz için yöntem vardır. Mühendisler bilir. Şimdi sen aynı şekilde bu bilimsel çalışmalar bu nehre benzer. Evet. Arkasında
4: bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi
1: yani ben soru olacak hiç o
4: ben ama çok tane ben en basit hep başına soruyorum şimdi ben bu kadar detaya gidiyorum. Sadece. Hocam şimdi şunu dediniz. Dediniz ki insanı hatta üç grup yaptırdınız. Bir tanesi her çalışmaya kullandırdı. Bir şey %30'a düştü. Bir tanesi hiç kullanmadı. %70 falan. Evet. En baştan gidiyorum ben. Bunu dediniz insanı aptallaştırıyor şey olarak. Evet.
1: Bir proje bu. Ben onu söylüyorum.
4: Ama hayır, ben de onu şey diyorum. Bunu aptalları tembelleştiriyor diyordur. Mesela bir çocuklarında hesap cepheni falan yok. Yok dışını
1: ezber yapıyor.
4: Ezber yapıyor. Çok yüksek bir şeyleri
1: benim. Bakın hasta bana geliyor. Hocam ben unutuyorum. Ne yapıyorsun? Evet, ezber yapıyor. Bakın yakın zamanda bir makale yayınlandı. El yazısıyla onu da mecliste anlattım zaten. Yaktan Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki mutlaka dedim bir genelge yayınlayın. Çocuklardan öğretmenler ödevlerini el yazısıyla istesinler. Çünkü her bir halk beyinde yeni bir kafa açar. Ne yapıyorlar? Çekçikliğiyle beraber.
4: Bunlar hafız dedim demiştim.
1: Çok önemli.
4: Evet yani Kur'an ezbere bilenler.
1: Evet o şöyle bakın dünyada Alzheimer'ın, bunamanın, demansın en az döndüğü bir Japonlar. Niye Japonlar bazı gözüküyor? Tabi beslenmenin çevresel faktörler, eğitimin şusunun etkisi var ama
4: hep kelime
1: 33, evet 33 bin karakter şey var orada. Harf var, 33 evet. Bin karakter. 3 bin alfabesi vardır, 33 bin karakter. İki, Japonlar da az gözüküyor. İki, kompozitörlerde, yani müzenlerde, kompozitörlerde, şairlerde. Ama böyle kültür şiir yazan değil. Yani işte aruzdur, şudur budur yani ölçülü. Kafiyesiniz ve bitişisiniz olanlarla başka muharirlerde gazetecilerin köşe yazılıyor her gün farklı farklı.
5: Ha evet o zaman ben de
4: rahatlamıştım hocam.
5: Avukatları
4: bazen
1: hafızlarda az bir yapıyor. Hadi senin
4: fiyatı
5: böyle. Olmaz. Onun en büyük sorusu olacak. Çok önemli bir şey söyledi başlamışlar. Şimdi sanal medyada özellikle çocuklarımızı böyle ekrana hapsediyorlar.
1: Çok tehlikeli.
5: Yani büyük mücadele ediyoruz.
1: Bir şey alıyorlar.
5: Evet. Şimdi iki şey var. Şu anda gündemde iki şey var. Sanal, kendimden örnek verin. Sanal medyaya hapsedilmiş Güngör Yavuz Aslan. Şu anda insanlığın yaşadığı bu soluk sızım edilir. Bir de bir yandan yapay zeka gibi. Bu bir proje mi yani? İnsanlığı sanal medya üzerinden kontrol ederken
1: öyle söylüyor.
5: Bir yandan o zaman bizi işgal ediyor.
1: Belli bir grup var. Ben öyle diyorum.
5: Bu grup yapay zeka.
4: Bu grup ABD'de mi? Nerede hocam?
5: Bu grup demeye
1: her yerde.
5: Suriye.
1: Bu her yerde.
5: Her yerde.
1: Türkiye'de de var mı?
5: Var tabii.
1: Var tabi.
5: Valla karşı.
1: Efendim bizim
5: için aileler. Kaldık burada ya.
3: Lobileştiler mi o zaman hocam bunu?
5: Yani şimdi dünyada evet. Yeni bir trilyon dolar.
3: Biz mesela paranın odağını konuşuyoruz. Reklam odağını konuşuyoruz. Bunlar da o zaman lobileşmişler.
1: Bakın dünyada. Şu anda esas faye tek dinli tek dünya devleti projesi var. Hatırlarsanız bu Covid hadisesinde eline bir konsorsiyum oluşturdu. Dedi ki tek bir başkan görevden diyelim. Hatırlarsanız böyle bir karar almışlardı. Bir tane ünlü böyle başkanlı şey yapalım dediler. Tek dinli tek dünya devleti kurucusu var.
5: Hocam şurada ben belki anlamlaştım. Üzüsü çekiyorum kusura bakmayın.
1: Tamam.
5: Hocam şimdi yapay zekaya veri girdiğiniz zaman diyoruz ya.
4: sizin nereye gidilerinize
2: gidiyor. Ama
4: alıyorsunuz topağı.
2: Ama şimdi o zaman yapay zekayı diyor, yani hayatımızdan çıkarttığımızı varsayıyoruz ki diyorsunuz ki benim anladığım yanlıştan düzeltin. Hayır diyorsunuz, çıkartmayacağız diyorsunuz. Doğru mu anlıyorsunuz?
4: Biliyorsunuz.
2: Tabii ki. Ben de dedim ki yapay zeka düşünüyorsa eğitim derseniz de bu yapay zekaya bir şekilde girdiğiniz zaman aynı sonucu ya da korktuğumuz hocam olmaz mı?
3: Ya Atatürk Bey söyledi yine Hollywood filmlerinden hocam bu robotlar dünyada insanlarla çalışır yani. Ne kadar gerçek de sizin dediğiniz
4: gibi. Hocam diyor ki yapay zeka
3: yapacak bir şey yok. Evet. Bir yere gelelim.
4: Son katmanları çekilebilir. Yapay zeka bunu biliyor. Yapay zeka bakın diyorum ki
2: düşünüyor da.
4: Yani şöyle düşünmeden kastım nedir bilmiyorum ama yani bizim bilimsel anlamda şuur üretemeyebilir ama zihin üretiyor. Yani bilim soğan katmanları şeklinde gelişir. Yapay zeka bunun farkında. Yani nasıl farkında? Çok kolay aslında. Yani sonuçta bu prompt mühendisliği var biliyorsunuz. Prompt mühendisliği var. Sonuçta mesela Karacan ben bugün CNN'de bir programa saat 23.45'te boş bırakıyorsunuz. Ya yapay zeka bunu bütün dünya peşinsi alıyor. Bunun arkasına ne gelir? Katıldım olmaz. Katılmadım olmaz. Başka bir katılacağım. Onu oturuyor. Hemen onu anında hızı ne kadar biliyor musun? Şu anda bizim öngördüğümüz yani bizim tabii bunu ölçmek mümkün değil ama mesela beynimizdeki düşüncelerimizin 2400 bin kilometre bölü saniye olduğunu varsayıyoruz. Şimdi bazı şeyleri biz varsayıyoruz. Yani demin mesela diyorum ki bir elimizin hafızası var. Mesela bugün biz DNA'ya tıvaya yüklüyoruz DNA'ya. Hücreleri mesela bir bakteriye biz bir video yüklüyoruz. Video film. Bir bakteriye yüklüyoruz. Bakterinin çocuklarından o videoyu tekrar geri alabiliyoruz. Şimdi sonuçta bizim bazı verileri öldürüyoruz. Ya böyle olması lazım. Yani şimdi ağzımızdan bile aksi bana bir soru sormadan önce beynimizde bir sürü hareketler ortaya çıkıyor. İşte normalde onlarla tartışıyorlar, konnektom diyoruz, öyle bir böyle bir şöyle, şöyle mi olacak, böyle mi olacak. İki beyin arasında tartışıyorlar, oradan geliyor ve uzaya gidiyor. Uzayda her şey misal aleminde her şey vardır. Oradaki kıvar koduyla beraber senkronize olması lazım, rezonansı geçmesi lazım. Rezonansı geçtiği zaman da sana tekrar geliyor. Ağzından işte hocam sana bir soru sorabilir miyim diye bana soruyorsun. Ve bunun hızı 2400 bin kilometre bölü saniye olduğunu öngörüyoruz. Şimdi mesela bir saniyede beynimizde bizim farkında olmadan bile 10 üzeri 16 işlem bölü saniye. Yani saniyede onun önüne 16 tane işlemi koyacaksın ki saniyede beyinde o kadar işlem yapılıyor. Sen farkında olmasan bile beyin çalışıyor. Ve onun da hızı 10 üzeri 16 işlem bölü saniye ve bağlantısalı 2 üzeri 100 milyar. 2 üzeri 100 milyar. Biz farkında olmadan onlar çalışıyor. Ama tabii ki seni veriyi vermesen bile, işinle saklasan bile yapay zeka artık onu öğreniyor, düşünüyor. Değil mi ya? Geçen senin bilgisayarın karşısına geçiyor, diyor ki ben bir yüzük alacağım. Hiçbir şey söylemedi daha, konuşmadı bile.
2: Beyni okuyor.
4: Bakıyorsun yüzük reklamı, çıkıyor da önümüze gelmiştir, hastamışsınızdır. Yüzük reklamları.
2: O bir kere düşkünlük hocam, girdiğiniz için yapılan aynı bir şekilde giriyorsunuz ya, oradan.
4: Bilmiyorsun, bilmeden efendim Google'a açtın Google'u, bakıyorsun bir şey daha yazmadım abi.
2: Hep yazdığımız için mesela, o yüzden
4: hani. Efendim, tabii ki onları değerlendiriyor. Sen ne düşündün, hangi filmi izledin, ne kadar orada kaldın, efendim sen hangi TikTok'u izledin, kimle konuştun?
2: Karakter testi de yapıyor.
4: Tabii zaten sizin analiz esas problem burada.
2: Karakter
4: mahremiyetlerinizi ortaya çıkartarak size şantaj yapabiliyor. Amerika'da bir polisi biliyorsun kadı içeriye. Şey, yapay zeka polisiye girdi, insansız araçta şey haber veriyordu. Polisi girdi arabanın içerisine, haber veriyor ekibe. Kapılar kilitledi. Yapay zeka. Ve öldürebiliyor. Öldürebiliyor.
3: İşte aslında Tarkan Bey'in sorduğu soru şu. Diyor ki Tarkan Bey karşınızda...
4: Yapay zeka cinayet işlemiş.
3: Tam da karşınızda sınırsız bir dünya var.
4: Doğru.
3: Karşınızda...
4: Kaynak yeri.
3: Evet kaynak. Ucu bucağı yok. Bunun altına böyle bir parantez açalım. Lobiler oluşmuş. Artık siz söylediklerinizden anlayın işte tek devlet, tek millet orada birleşiyorlar. Hedef o. Evet ama birileri buradan birileri toplanmaya başlamış.
4: Soyunlar.
3: Ha, işte şimdi. Kötü, kötü niyetliler orada.
6: Peki bir şey daha söyleyeyim.
3: Şimdi, burada bir
6: saniye halinde. Hani cep telefonlarıyla beraber bir katkan yaptınız.
3: Evet.
6: Nasıl yaptılar? Telefonlar zaten sizin dilimi cihazlarınız. Ne yaptınız, ne ettiniz? Hatta şimdi...
3: Aynı anda yandı.
5: Yapay zeka mı?
6: Tabii. Şeyde Kasım Süleyman'ı nasıl öldürdüler?
5: Bağdat'ın Mustafa Sarıhan'ı.
6: Nasıl öldürdüler?
5: Yapay zeka mı?
6: Tabii.
5: Yani...
6: Tabii.
5: Hocam bunlar
6: şu an... Yürürken bizim şu an bak böyle ellerimi kaldırdığım zaman da buradaki o dalgalar dalgalanıyor. İlişki kodlarını. Ondan yani hangi elini ne zaman ne kadar kaldırdığını kaldırdığını
5: hocam hem kullanıp hem çare olma kısmını ben hala kafamda
6: oturtamadım. Saydığım o şartlar uluslararası süreli bir konsorsiyum olacak. Yapay zeka çalışmaları kesinlikle çok sıkı bir şekilde takip edilecek.
5: Şeffaf
6: olacak. Kontrol edilecek.
5: Hocam hep oraya baktığınızda hiç kuza bakmadınız. O arkadaşlar sürekli sizi soruyor bunları.
4: Ama şey kötü olduğunu anladı yani.
5: Anlatırken bile araya girip bir daha sordular. Evet. Ben valla tamam. Mahsus gibi tamam veriyorum.
6: Soru hakkı vermiyorum.
5: Ama yok durmaz yine sorarım. Şöyle hocam. Bir yapay zeka bilinçli ve duygusal mıdır?
6: Duygusal. Şöyle başlangıçta bir duygusal olmadığını zannediyor bilik. Fakat sonra mesela diyelim ki sen eve geliyorsun. Seni kaydediyor evdeki robot hangi saatte geldiğini. O saatte 5'i 5 geçe geliyorsun. O saatte garajın kapısı açıyor. Mesela pazartesi günleri
5: bana... Aşık olur mu hocam mesela?
6: Oluyorum.
5: Duyabilir miyim?
6: Evet. Oluyor.
3: O duygu ve ruh
6: evet. Ruh yok.
3: Aşık olmuş gibi mi yapıyor?
6: Şöyle, bunu duyuyor.
5: Yapay zeka aşık olabiliyor mu?
6: Olur. Olur.
3: Hocam bence aşık olmuş gibi yapıyor.
6: Herhalde yani sonuçta yani, onun yani bakın şöyle söyleyeyim yapay zeka yapay zekanın fizyolojik değerleri yok yani biz diyelim ki bir korku hissettiğimizde bir hormonal aktivite ortaya çıkıyor işte bir haz duyduğumuzda farklı hormonlar fakat yapay zekada bu hormonal aktivite yok fizyolojik bir aktivite yok. Ama bunlar algoritmik anlamda var. Yani bakıyor ki adam eve geliyor, karısını salıp öpüyor mesela. Bakıyor ki yani o öpme esnasında adamın işte yüzünde diyelim ki farklı mod ortaya çıkıyor. Yani onu algılıyor bir sefer. Yazıyor bir taraf. Yani onu bir şekilde algoritmik olarak bir kendisine haz oluşturuyor. Ama ben her zaman söylüyorum. Yani şuur dediğimiz yani bilinç dediğimiz eleştiremeyebilir ama zihin geliştiriyor.
5: Hocam bir tane daha soru. Vallahi bir daha sormayacağım arkadaşlara bırakacağım yine. O da şu. Madem yapay zeka şu anki haliyle dünyada birçok şeyi ya da hemen hemen her şeyi çözüyor. Kuraklığı çözsün. Çözümlük var diyelim çünkü de. Bir, kuraklığı çözebilir. İki, ya ekonomik sorun var bizim ekonomik.
6: Efendim?
5: Ekonomik çözsün.
6: Efendim?
5: Biz bırakalım her şeyi yapabilir.
6: Bakın çözebilir. Yani siz şimdi nedir? Grupların enjeksiyonla beraber mobilize edildiğini biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Bunu yapay zeka da yapmak mümkün. Orman yangınları, şunları bunları yapmak mümkün değil mi? Ya bakın yıllar önce Ferit Nahtar, Emin Şafuri, dışarıda Ferit Nahtar'ın mantıklı kaydı hükmet yazdı. Orada biliyorsunuz bir şey vardır, zümrüt ankal kuşu vardır, kaktüs kuşu vardır, değil mi? Sıvı, her yıl ölür ve her yıl işte küllerin önünde doğar. Veyahut da Muhyiddin Arabi, 1240 yılında vefat etti Muhyiddin Arabi. Kususun hükem de Fikati Mekkiye'de temessüyeti ve sus kavramlarını yazdı. Hangi mekan, hangi zaman. Ben burada sizinle beraber konuşurken, Amerika'da bir başka konferansı olabilir, Japonya'da bir Amerika biliyorum. Yapay zeka bunların hepsini en aktif durumda. Atabiliyor daha doğrusu. Ve benim anlattıklarım da kütlen sınavlardır. Kütlenişini biliyorum. Yani burada çok acilen, ben mecliste de bunu söyledim. Çok acilen, uluslararası düzeyde mesela hemen söyleyeyim. İşler Üniversitesi'nde ilk olarak yapay zeka enstitüsü kurduruyoruz. Orada başka bir çalışmalar yapay zeka enstitüsü kuruyoruz. Mesela dünyada bunun örneği yok yapay zeka üniversitesinin. Ama İngiltere'de bana...
5: Ne gerekiyor hocam teşhisat olarak mesela yapay zeka
6: enstitüsünü sorduğunuz?
5: Ne gerekiyor hocam?
6: Ben tabii çok şey gerekiyor. Bilim, aslında bilimci mesela ben diyorum ki nano, nöro, kuanto, biyoloji mühendisliği. Nano, nöro, kuanto, biyoloji mühendisliği.
1: Yani onun bu sebebini varım gibi yazdım ben. Kitaplarımda yazdım.
6: Sorabilir miyim?
1: Estağfurullah.
6: Şimdi bu çok tekniğine sorusu bana göre.
5: Şey geliyor.
6: Yapay zeka devlet kurabilir mi?
1: E kurdu zaten.
6: Nerede?
1: Söylüyorum ya. Tek dilli, tek dilli. Yani bunun,
6: bunun provası ABD'de mi yapılıyor, Çin'de mi yapılıyor?
1: Ama Çin...
5: Zaten ölüyor sanki.
1: Yani Çin çok önce bir yapay zeka ordusundan söz ettin eve.
6: Gayet işlemiş.
1: Efendim o bankada kurar. Efendim hastane kurdu.
3: Banka
1: kurdu. Hastane kurdu efendim. Hastane kurdu.
6: Yok yani insan eliyle değil.
1: Yapay zeka. Efendim bakın. Efendim bakın. Çin'de kabinlerin. Biliyorsun oturuyorsun. Doktor moktor yok. Oturuyorsun oraya. Şikayetlerini söylüyorsun. O sana bazı sorular soruyor. Annen ne kalıyor yani senden? Sonra anında, anında sınıf etkileri yapar.
3: Hocam yapay zeka devlet kurdu ne demek? Biraz açabilir misin?
1: Yani hakimiyeti ne aldı?
4: Yasama, yürütme, yargı etkileri, kurdu.
5: Senin kontrol etmesinden
1: bazı eyaletlerde yapay zeka savcılar var.
6: Nereden?
1: Dağlık Amerika'da bazı eyaletlerde var.
5: Örnek.
1: Amerika örnek var. Pilot olarak kullanılıyor. Mesela benim bahsettiğim
3: ama hala
6: senin dedikleri bu mu hocam biz hazırladıkları?
1: Valla onun kuyruğundan başlar.
6: Kuyruğun.
1: Kuyruğundan başlar. Çok Avustralya'da dedim ki Avustralya'da o tipi net bir insan beyin hücrelerinden organik zeka yaptılar. Elektriğe ihtiyacı yok. Elektriğe ihtiyacı yok. Suya ihtiyacı yok. Tek bir problem var. 3 ayda bir yenilenmesi lazım. Tabii insanın beynine her zaman nöron alamıyorsun ama benim bahsetmiş olduğum Yaman Akakültü'yle beraber çiftten nöron yetiştirme yapabiliyoruz. Yani nasıl oluyor? Biz geri çeviriyoruz. Pluripotent hale getiriyoruz. O pluripotentten bir nöron yapıyoruz. Onu çoğaltıyoruz ortamda. Ve sıvı içerisinde bir şey daha söyleyeyimse şimdi diyebilirsiniz. Benim internete korkuyoruz. Bir dakika.
3: Ben yapay zeka.
1: Bir dakika kafamı toplayayım. Finalspark.com İsviçre'de bir firma oradan istekâ sor onlara soruları $1,000 şey oluyorsunuz abone oluyorsunuz $1,000 abone oluyorsunuz üniversiteye yapıyorlar daha fazla üniversiteye daha dönüyorlar oraya giriyorsunuz
5: İsviçre'li şey şirketiyim
1: çıktı ya
5: bana da şey oldu bu site güvenli değildir girmeyin diye
1: valla bilmem abi
4: $1,000 kime gidiyor peki?
1: Şirkete.
6: Aslında hocamın dediği büyük bir küresel proje.
1: Küresel
6: ben soruyorum ısrarla.
5: O insan hayaller aldı.
1: Bakar mısın? Ali Somisin diye yazar mısın? Bakın. İsmi ya değiştirmiyorum. Ali Somisin. Bir bak dedi.
4: Yazma valla. $1,000 çeki veririm.
1: Hocam yok. Hocam aynı.
6: Hocam kitaplarını
5: hocama yazar.
6: Tek dinli, tek dilli, cinsiyetsiz. Bir insanlık ve hayat inşaatı ortası.
1: Yalnız bu büyük bir proje.
5: Yalnız hocam.
1: Yani şu insanlar... Yazdım mı anlaşamışsın? Çıktı mı?
6: İnsanlar burada...
1: Burada... Bir dakika okusun. Çıktı. Okur.
3: Evet. Sonuna geldik.
5: Bakterisi tarafından üretilen prokaryotik hücrelerden protein sentezini güçlü bir şekilde baskılayan...
1: Baskılıyor bak bak. Yani sen bu hayatın sinir.
3: Peki. Daha çok konuşacağız galiba bu konuyu. Hocamı da ağırlayacağız. Çok teşekkür ederiz hocam katkılarınızdan dolayı. Çok soracağım sorular evet hocam. Doyamadık ama.
4: Arkadaşlar.
3: Hocam bitirdiler. Tamam Gürgüt Bey'e söz veriyorum ben bir daha hocamı çağıracağım. Çok teşekkür ederim.
4: Ama Gürgüt Bey'e çağırmayın o zaman.
3: Tamam. Güzel bir akşam olsun efendim.
1: Teşekkür ederim.
7: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta.

0: Efendim günaydın, hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Bugün 24 Haziran Çarşamba ve yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Önce birkaç başlıkla özetleyelim o gündemi, ardından ayrıntılara hep birlikte geçelim. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinin hızlanacağına yönelik emareler var. AK Parti'den gelen son açıklamalar, yasal düzenlemelerin bu yasama döneminde yani Temmuz sonuna kadar mecliste getirileceği yönünde. DEM Parti'den de çerçeve yasanın yine Temmuz ayında çıkarılması çağrısı geldi. Birazdan detaylı bir şekilde bakacağız. Şimdi geçelim ikinci gündem maddesine. Kent meydanlarındaki canlı kameralar için kişisel verileri koruma kurumu bir uyarıda bulundu. Belediyelerin park, sahil ve turistik bölgelerden yaptığı yayınlarda yüzlerin ve plakaların görünmesinin kişisel veri ihlali olduğu belirtildi. Bundan böyle görüntüler internette canlı olarak herkesin erişimine açılamayacak. İhlal devam ederse belediyelere ceza yazılacak. Ve üçüncü gündem maddesi, altında sert düşüş devam ediyor. Küresel piyasalarda dolar güçlendi ve altında haftalık değer kaybı 5'e yaklaştı. Gram altın 6000 lira sınırına, çeyrek altın ise 10.000 liranın da altına geriledi. Bununla ilgili haberimiz de hazır. Ayrıca konumuz da olacak birazdan. Konuşacağız. Efendim gündem maddeleri bu şekildeydi. Ben Kaan Temeltaş. Bu başlıklarla çok daha fazlasıyla A'dan Z'ye başlayalım. Şimdi hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi ağırladı. Türkiye ve Polonya'nın Avrupa'nın güvenlik mimarisinde vazgeçilmez yerlere sahip olduğunu belirtti Erdoğan. İki NATO müttefiki olarak bu işbirliğini güçlendirmek istiyoruz. İfadelerini kullandı.
1: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan İki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.

0: Erol Navroçki Beştepe'de ağırladı. Konuğunu resmi törenle karşılayan Erdoğan, mevkidaşıyla baş başa görüşme yaptı. Liderler o görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel krizlere çözüm vurgusu yaptı.
1: Rusya, Ukrayna Savaşı'ndaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik.
0: Konuk Cumhurbaşkanı Navroçki, Beştepe'den önce Aselsan'ın Gölbaşı yerleşkesini de ziyaret etti. Beştepe'de ise savunma sanayi işbirliği vurgusu yaptı.
2: Polonya, Türkiye'den alınan Bayraktar insansız hava araçlarını kullanmaktadır. Bu işbirliği ülkelerimizin NATO ittifakı için ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Bu yüzden İncirlik üstünde görev yapan askerlerin varlığını devam ettirmek, uzatmak da istiyoruz.
3: Efendim, ABD Başkanı Donald Trump İsviçre'de İran'la yürütülen müzakerelerle ilgili olumlu konuştu. Ancak Trump İran'ı yine de uyardı. Düzgün davranmazlarsa gerekeni yaparım dedi.
4: If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
2: ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir imza töreninde konuştu. İran'a mesaj gönderdi.
4: As long as they respect us, I don't want to use the word king, because that's a little inappropriate, you know. But as long as they respect us, we're not going to have any trouble.
2: Trump yine de ada altından sopa göstermeyi de ihmal etmedi. Bombardımanlardan çok deniz ablukasının etkili olduğunu savunan Trump, gerekirse yine yaparız dedi.
4: Like I said, they call it the steel wall. Nobody got through. Not one ship got through, able to go to Iran. They got through what we wanted it to go through. And we could set that up again in about 15 minutes. I would say take one phone call. How long would it take, maybe?
2: Trump, ABD ve İran arasında yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi. Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'de yaptığı açıklamaları överek harika bir iş çıkardığını belirtti. Amerikan Başkanı Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına bir kez daha vurgu yaptı. Trump, Boğaz'dan savaşın başından bu yana en çok miktarda petrolün 21 Haziran'da geçtiğini söyledi. Petrol fışkırıyor diyen Amerikan Başkanı, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı mesajını verdi.
4: We have two things, we have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never, ever have a nuclear weapon.
2: İran'ın ABD üzerinde herhangi bir söz sahibi olup olmadığı yönündeki soruya cevap veren Trump, bir kez daha Tahran yönetiminin ciddi kayıplar verdiğini savundu. Donanmaları bitti, hava kuvvetleri gitti, liderleri öldü, ekonomileri çöktü ifadesini kullandı. Trump, İran'la ilgili konuştuktan sonra yaşanan garip bir anda kameralara yansıdı. Kuantum bilgisayar endüstrisinin desteklenmesi için başkanlık kararnamesi imzalayan Trump, konuşmaya başlayan Enerji Bakanı Chris Wright'ın sözünü kimsenin umurunda değil diye kesti.
4: 121 years ago, Albert Einstein
5: published a paper. Nobody cares.
3: Şimdi efendim, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ve İran arasında varılan anlaşma doğrultusunda henüz uranyum konusunda ayrıntılı konuşmalar yapmadıklarını söyledi. Dolayısıyla da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ile bir görüşme planlanmadığını, takvimli bir denetim planı olmadığını belirtti.
2: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ile ne bir görüşme gerçekleştirdik ne de ABD'nin askeri saldırganlığı ve Siyonist rejimin saldırıları sonucu zarar gören İran'ın nükleer tesislerinin ajans tarafından denetlenmesine yönelik herhangi bir planımız bulunuyor. Temel olarak bu konuda herhangi bir prosedür de mevcut değildir.
0: ABD ve İran arasındaki anlaşmada en kritik madde her iki taraf için de elbette uranyum. 400 kilogramlık uranyum hala Tahran'da. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de konuya dair açıklamalarda bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ile bir görüşme gerçekleştirmedik dedi. Yani yakın zamanda İran'ın elindeki uranyumun denetlenmesi beklenmiş.

0: İran'ı yetkili ayrıca dünyaya İran'ın nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasına üye olduğunu hatırlatarak sürece tabi kalacağız ifadesini kullandı.
1: Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasının bir tarafı ve güvence yönetimleri anlaşmasına bağlı bir ülke olarak mevcut süreci sürdürmeye devam edeceğiz ve mevcut sürecin oldukça net olduğunu düşünüyorum.
0: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsviçre'deki toplantılarda uranyum konusunda ayrıntılı görüşmeler yapılmadığını belirtti.
1: Ancak İsviçre'de yapılan toplantıda Amerikan tarafının yalnızca genel çerçevede pozisyonlarını ifade etmesi dışında nükleer meseleye ilişkin ayrıntılı bir görüşme yapılmadı. Onlar kendi pozisyonlarını ortaya koydu, biz de buna uygun yanıtı verdik.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın İsviçre'deki teknik müzakere süreci sancı da olsa da tamamlandı. Peki şimdi sırada ne var? Tahtına dönelim. Gazeteci Muhammed Agayarlı aktaracak. Süreç nasıl ilerleyecek? İran'ın dondurulmuş varlıkları önemli bir başlıktı. Yine müzakerelerde Amerikan tarafından açıklamalar söz konusu. Neler konuşuluyor? Muhammed, sözü sana bırakalım.
3: Tamam, günaydın. İyi yayınlar dilerim. Bildiğiniz gibi İsveç'teki müzakereler derin bir güvensizlik ortamında ve Lübnan'daki ateşkes ihlalinin gölgesinde başlandı. İsveç'teki üst düzey yetkililerin arasında yaşanan ve bu mutabakatın geleceğine ilişkin karamsar bir tablo çizen tüm gelişmeler ve gerginliklere rağmen üst düzey yetkililerin İsveç'ten ayrıldığı zamandan sonra ve kendi ülkelerine dönmesinin ardından teknik düzey müzakereler başlandı. Tam bu çok önemlidir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu tabakatın 13. maddesine göre teknik müzakereler iki tarafın bu mutabakatın verdiği sözlere bağlı kaldığı sürece başlanacaktır ve şimdi İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu teknik müzakerelerin başlamasını haberini veriyor. Bu önemlidir. Yaklaşık 30 saat önce de uzun yılların ardından İran'ın petrokimya ve petrol ürünlerine yönelik yaptırımlar ABD tarafından derhal kaldırıldı ve İran'ın dondurulmuş varlıkların da serbest bırakılması sürecinin başlanması ilan edildi. Bunlar tarafların bir anlaşmaya varma konusunda istekli olduklarının son derece önemli işaretleridir. Her ne kadar İsrail gibi ateşkese ihlal eden unsurlar da bu süreci etkileyebileceğini biliyoruz. Ama bu mutabakatla ilgili çeşitli açıklamalar ve çeşitli anlatımlar da paylaşıyor, biliyorsun. Örneğin Trump'ın ABD'nin denetçilerinin nükleer tesislerine görev yapacağını söylemesinin ardından İran Dışişleri Bakanı bunu yalanladı ve dedi ki hiçbir zaman böyle bir izin verilmeyecektir. Ayrıca benzer şekilde dondurulmuş varlıkların nasıl kullanacağına dair bir açıklama gelmişti Trump'tan. Sadece ABD'den istediklerini alabilirler diye. Ama İran Merkez Bankası Başkanı Hemmeti bir açıklama gerçekleşti dün gece ve dedi ki istediği gibi bu paraları harcayacağız ve aynı zamanda bu varlıkların serbest bırakılması sürecinin başladığını da ilan etti. Yani bir kısmı şimdi bu blok edilen paraların İran'a geri dönmüş diyebiliriz.
2: Peki. Muhammed, çok teşekkürler. Başkanım ile gidelim. Devam edelim. Konuştuk Muhammed Adayazlı'yla davetli bilgileri aktardı Tahran'da. Şimdi İsrail yetkililer ne kadar Suriye'nin güneyindeki güvenlik bölgesinden çekilmeyeceklerini söylese de CNN International muhabiri Jeremy Diamond'un edindiği özel bilgilere göre İran ateşkesiyle birlikte aslında çekilme fikri konuşulmaya başlandı. Peki Lübnan'da neler yaşanıyor? Ateşkese rağmen saldırılar hala devam ediyor mu? CNN International muhabiri Jeremy Diamond aktardı.
4: Genel olarak duyduğumuz kadarıyla İsrail yönetimi Güney Lübnan'daki İsrail kontrol resmi olarak çekilmeyi düşünüyor. Binlerce İsrail askeri bu bahsettiğimiz bölgede ve zaman zaman Lübnan içerisinde gerekli gördüklerinde ateş açıyorlar. Fakat İsrail yetkililer kamuoyuna İsrail'in herhangi bir çekilme planının olmadığı konusunda kararlı bir imaj çiziyor. İsrail Hizbullah hedeflerine gerek gördükçe saldırma hakkını koruyacak. Hizbullah Lübnan topraklarında tehdit olmaya devam ettikçe. Geçtiğimiz 24 saatte gördüğümüz kadarıyla hava saldırılarında ya da Hizbullah roketlerinde çok büyük bir düşüş oldu. Hatta geçtiğimiz 2 gün demeliyim. Bugün yayınlanan birkaç rapora göre ise İsrail'in hava saldırısı değil, tüfek ateşi. Güney Lübnan'daki askerlerinin ateş açtığı belirtiliyor. Ve bu raporlanan durumlardan birinde ise İsrail yönetimi askerlerin ateş açtığını doğruladı. Onların ifadesiyle silahlı teröristlerin İsrail askerleri yakınında faaliyet gösteren teröristleri vurulduğunu açıkladılar. Ve bugünkü gibi olaylar her yaşandığında olduğu gibi Hizbullah bunu ateşkesin bir ihlali olarak nitelendirdi. Bu da Hizbullah'ın yeniden roketli saldırıya geçmesi ya da iki tarafın da birbirine taarruza geçmesi ihtimalini arttırıyor. İran ise bunun ateşkes anlaşmasını tamamıyla tehlikeye atacağını açıkça belirtiyor. Bu yüzden bugün İsrail ve Lübnan yönetimleri arasında Washington'da gerçekleşecek görüşme kilit önem taşıyor. Burada iki taraf Hizbullah'ın varlığı ve Güney Lübnan'daki aktif militan rolü hakkında bir çözüm üretip üretemeyeceğini bize gösterecek. Burada tansiyon düşürülebilecek mi? İran, Amerika arasındaki ilişkilerin kendini sürdürebilecek hale gelmesi sağlanabilecek mi? Ama şimdilik İsrail yetkililerinin açıklamaları çok sert. Güvenlik bölgesinden çekilmeyeceklerini, operasyon özgürlüklerini koruyacaklarını söylüyor ve vurguluyorlar. Özellikle de şu anda İsrail'de seçim dönemine giriliyor. Lübnan'da Hizbullah'a karşı savaşın sürmesini isteyen İsrailliler, yönetimin ve ordunun Amerika tarafından kısıtlandığını görmek istemiyor. Bu dinamiklerin hepsi de tartışmalarda etken rol oynuyor.
5: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ile barış sinyali mesajı geldi. Putin 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan mutabakatlar temelinde barışa hazır olduklarını söyledi.
6: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin davetini reddetmesinin ardından önemli bir açıklamada bulundu. Rus lider Putin yaptığı açıklamada, Rusya İstanbul mutabakatları temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır dedi. Rusya Devlet Başkanı, Rusya'nın kolluk kuvvetlerine bağlı akademi öğrencilerinin Kremlin Sarayı'ndaki mezuniyet törenine katıldı. Burada 4. yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, Rusya-İstanbul mutabakatları temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır ifadelerini kullandı. Rus lider ayrıca Avrupa'nın Rusya'ya karşı savaş hazırlığında olduğunu ve bu amaç doğrultusunda da askeri bütçelerini artırdıklarını belirtti.
7: İstanbul 2022
6: İstanbul mutabakatı Rusya ile Ukrayna arasında savaşın ilk aylarında Mart 2022'de İstanbul'da yürütülen barış müzakerelerinde ortaya çıkan ve resmi olarak imzalanmayan bir safsat anlaşmaydı.

0: Bakanlığı Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Kilisli Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'ın hastalığındaki suçlardan dolayı suçlanmaları üzerine görevlerinden uzaklaştırıldıklarını açıkladı. Tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la Kilisli Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevlerinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı duyurdu başkanların görevden alındığını. Rüşvet suçlamasıyla tutuklanan başkanlar tedbiren geçici olarak görevden alındı. Adalar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapılacak. Tutuklanan belediye başkanı Ali Ercan Akpolat yerine gelecek olan isim 27 Haziran'da belirlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nda olaylı başkan değişiminin ardından partinin heyeti kararıyla İl Başkanlığı'na atanan Utku Yunus Köy makamını okuyordu. Yunus Köy başkanlık odasında yapıldığını iddia ettiği odayı basın yetkilerine gösterdi.
1: Normalde Utku İl Başkanlığı'nda olmayan buraya neden yapılıyor anlayamadığımız aldığımız günü bıraktık. Aldığımız gibi bıraktık, burası aradık, acayip oda. Buraya da hangi temiz gibi bilmiyorum. Aldığımız gibi bıraktık bu oda böyle. Yerde Atatürk resimleri herhalde burada yapılıyormuş.
2: Normalde hiçbir başkanlıkta olmayan bir şey dedi. Makam odası içindeki yatık odasını basın mensuplarına gösterdi. Burası CHP İzmir İl Başkanlığı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İl Başkanlığı görevine getirilen Utku Gümrükçü, makam odasının kapılarını habercilere açtı.
1: Yerde Atatürk resimleri herhalde burada yapılıyormuş.
2: Gümrükçünün göreve geldiği gün CHP İl Başkanlığı'nda ABD'de yaşanmıştı. ABD'de Özgür Özel döneminin İl Başkanı Çağatay Güç destekçileriyle Gümrükçü destekçileri arasında gerilim şiddet boyutuna ulaşmıştı. İl binasına giriş yapan Utku Gümrükçü hiç kimseye dokunmadıklarını söyleyerek başkanlık makamına eklenen odayı basın mensuplarına gösterdi.
1: Normalde Utku İl Başkanlığı'nda olmayan buraya neden yapılıyor anlayamadığımız aldığımız gibi bıraktık. Aldığımız gibi bıraktık burası böyle acayip oda. Buraya da hangi temiz gibi bilmiyorum. Aldığımız gibi bıraktık bu oda böyle. Yerde Atatürk resimleri herhalde burada yapılıyormuş.
0: Efendim, Ticaret Bakanlığı 3. el araç piyasasındaki fiyat artışlarını ve stokçuluğu önlemek için uygulanan 6 ayda 6 bin kilometre kuralının süresini uzattı. Uygulama 1 Ocak 2027 tarihine kadar geçerli oldu.
3: Ticaret Bakanlığı 3. el araç satışında 6 ayda 6 bin kilometre kuralının süresini 1 Ocak 2027'ye uzattı. Kısa kilometre olarak satın alınan araçlar ilk sözcü tarihinden itibaren 6 ay geçmeden ve 6 bin kilometreye ulaşmadan 3. el olarak satılamayacak. Düzenleme otomobil motosiklet ve araç satışlarını kapsıyor. 2. el motorlu kara taşıtı ticaret yapan işletmeler ilk sözcü tarihinden itibaren 6 ay geçmeden ve araç 6 bin kilometreye ulaşmadan bu araçları doğrudan ya da dolaylı biçimde satamayacak. Yani bayiden olunan sıfır bir araç 6 ayını doldurmadan veya 6 bin kilometreye ulaşmadan 2. el piyasasında satışa çıkarılamayacak. Kurala aykırı hareket eden işletme veya firmalara idari para cezası uygulanacak. Uzatılan bir diğer uygulama ise ilan fiyatını sınırlaması oldu. 2. el araçlar üretici ya da distribütör tarafından belirlenen güncel tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanamayacak. Bakanlık uygulamaların stokçulukla mücadele, şirketi fiyat artışlarının önüne geçirmesi ve tüketicinin korunması amacıyla sürdürüldüğünü bildirdi. Kurallara aykırı satış ve ilanlar için denetimlerin devam etmesi bekleniyor.
0: Misafirliğindeki gazete haberleriyle başlayalım. Posta gazetesiyle başlıyoruz. Akaryakıt sektörüne dev operasyon. Akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat teklifleri iddia ediyor. 30 yılda operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akıncı'nın 27 işleri hakkında işten başlatıldığını ve 6 şirkete el konulup 10 şirkete kayyum atandığını açıkladı. Vergi kaçıran hakaret et şirketlerinin oyunu tutuşturdu. Hayali ithalat ve sanki faturalarla vergi kaçırılacak teşkil edilen şirketlere yönelik İstanbul Merkezi de sizinle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bakan Gülleri'nin sütümüşünde yazınca İstanbul'a getirdik. Şimdi şu ifadeler de var. Soruşturma kapsamında hakaret et sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 milyon LPG ithalatı gerçekleştirildi. Şu an ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ithalat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde zamanı operasyon düzenlenmiş ve 6 şirkete el konulup 10 şirkete kayyum atanmıştır. Dedi. Tabi sektörünse haberde şüphelilere yönelten suçlamalar da var. Hemen bir bakalım. Suç işleme kamusuyla oluşturmak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikte dolandırıcılık, kaçakçılık ve mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, bu şekilde detaylarda haberde yer almış. Devam edelim. Çin istilası, Çinli şirketlerin devlet subansiyonları, uzun vadeli kredi ve insan haklarına aykırı istihdam politikalarıyla geçtikleri mallar dünyayı istila ediyor. Türkiye'nin de 2025 yılında 92,9 milyar dolarlık dış ticaret ekonomi yaklaşık yarısı Çin'le yapılan ticaretten kaynaklandı. Şimdi burada Türkiye aleyhine bir ticaret dengesizliği oluştuğuna dair değerlendirme söz konusu. 4 Asya ülkesiyle ticaretimiz başlığıyla 2025 yılından bakalım. Şimdi Çin'e ihracat sayısı 3012, ithalat sayısı 49.575. Açıkta 46.575 olarak kaydedilmiştir. Güney Kore'den Güney Kore'ye ihracat sayısı 686, ithalat 10.260. Hindistan ihracat sayısı 1245, ithalat 681. Japonya ihracat 639, ithalat 5029. Toplamda ihracat sayısı Doğu Asya ülkesinde 5588, ithalatta 70.945, yani yaklaşık 65.57, 65.26 açık söz konusu bir ülkenin anlatıldığı bir haberden Yunus'tan bahsediyor. Geçelim son gazetelerin kitaplarının ilgisi. Şimdi hatta terör örgütü PKK'nın 90'lı yıllarda gerçekleştirdiği gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle 50 yılların terk etmek zorunda kaldığı İdil ilçesinin mağara köyünde yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarıyla yaşam konfor edilmişti. Valilik ve İdil Kaymakamlığı'nın İçişleri Bakanlığı'nın dönüş sorusu kapsamında mağara köyünün Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan eski sakinleriyle iletişime geçirerek onları huzura kavuşan köylerine davet etmesi üzerine 5 ailenin dönüş kararı almıştı. Çalışmalara söz kazandı. Yani Ezebiyat artık yıllarında köylerine dönüyor. Bu saat günündeki gazete haberlerini aktardık. Kaldığımız yerden şimdi devam edelim. Türkiye'nin terörle mücadelesinde elde edilen kazanımları konuşuyoruz ve terörsüz bir gelecek hedefini konuşuyoruz. Gençlerin umutlarını mazeremeye başlayabiliyoruz. Bir zamanlar tabi işte güvenlik kaygıları da anılan bölgelerde bugün bu ve benzeri fırsatlar eğitim, yatırım, turizm ve girişimcilik de konuşuluyor. Gençler de enerjilerini tutmaya değil, üretime ve geleceğe yöneltmek istiyorlar. Genel Türk Muhabiri Zafenek bir arası da gençlere ülke sunacak. Zafer'e dönüşü istiyorlar.

0: Türkiye yönetimine bayağı uygun oldu. Normalde zaten İHA'lar oluşturması olsun, bayraklar tarzı yerlerde olsun, bunlar genelde desteklenmiyordu bunlar. Karışık Türkiye sürecinde artık Diyarbakır'ımızın da göreceği yere kadar artık yapılmaya çalışacağız. Ve bu yapılma sonucunda bizim bir hayalimiz var, bir hedefimiz var arkadaşlarımızla beraber.
1: Yapışma sesleri son buldu. Artık gençlerin yükselen adımlarının sesleri yankılanmaya başladı. Karışık Türkiye süreci onların da hayallerini yaşattı.
2: Türkiye uzun yıllarda parayla mücadelede önemli bedeller ödedi. Ancak son yıllarda güvenlik alanında elde edilen başarılar ve karışıklığın gelecek hedefi toplumun her kesiminde olduğu gibi gençler arasında da yeni bir umut iklimi oluşturdu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan gençler artık gelecek planlarını daha güvenli bir ortamda yapabildiklerini söylüyor.
1: Bir zamanlar güvenlik endüstrilerinin gündemi belirlediği bölgelerde bugün eğitim, kariyer ve teknoloji projeleri oluşturdu. Gençler artık saygıdan uzak, bilim, sanat, spor, milli savunma ve girişimcilik alanlarına yönelmek istiyor. Çünkü her birinin umudu adeta yeniden doğdu bu süreçte.
3: İlham olarak önümüzün açıldığını düşünüyorum. Çünkü Karışık Türkiye sayesinde projelerimiz olan etkinler daha farklı olacak. Bizde de garantici gençler daha sıcaklığına olacaklar.
1: İşte tam da bu yatırımların daha da ileriye gidebilmesi için Sütva gençlerin elinden tuttu. Açılan yeni atölyelerle özellikle yapay zeka ve savunma alanında gelişmeler ardı ardına gelmeye başladı. Sadece bu da değil. Milli savunma alanında çalışan ve üreten gençlerin hedeflerinde büyük projeler yer alıyor.
3: Robotik kodlama olsun, müzik dersleri olsun, spor dersleri olsun, kendimizi geliştiriyoruz.
4: Kendi kendimizi geliştirecek aslında dostumuz bunlarla. Ve biz de bunları daha da geliştirmek istiyoruz, daha da üretmek istiyoruz. Ve bu anlamda da çalışıyoruz.
1: Özellikle bu alanda küçük yaşta deney yap atölyeleri, kodlama ve teknoloji tanımda eğitim alan gençlerin hedefi terörsüz Türkiye sürecinde ileri noktaya ulaşmak. Bu çalışmalar Türkiye Gençlik Vakfı, Diyarbakır'ın temsilciliği içinde büyük önem taşıyor.
4: Projelerimiz olsa da bunları buluşmak istiyoruz insanlar doğrultusunda. Ve başaracağımıza da inanıyoruz.
3: Evet, Türkiye hikayesi burada bayağı bir ilham oldu. Çünkü şöyle yaptığımız bir teknoloji sayesinde hem ülkesi olacağımızı düşünebiliriz, hem ülkemizin kalkınında bir yükseleceğimizi düşünebiliriz aslında. Üniversitede bir gençlerde bir gözlem diyorum bunu. Şehirde toplumsal tüm kesimlerde son derece bir sahiplenme, bir coşku, bir heyecanla karşılandığını görmüş oldum. Uzmanlar sorunsuz bir Türkiye hedefinin yalnızca güvenlik meselesi olmadığını vurguluyor. Bu hedefin aynı zamanda ekonomik kalkınma, sosyal bütünleşme ve gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi açısından da büyük önem taşıdığını belirtiyor. Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı var. Hem askeri açıdan büyümeye ihtiyacı var, uluslararası bir bölgesel ve küresel aktör olma bağlamında ihtiyacı var, ekonomik yönden büyümeye ihtiyacı var ve böylece ancak toplumsal bütünleşmeyle kendi içimizdeki farklılıkların bir arada kardeşçe yaşama fırsatlarını üreterek bunun mümkün olabileceği kanaatindeyim.
1: Terörün olmadığı bir ortam ekonomik kalkınma açısından da yeni fırsatlar sunuyor. Yatırımların artması, istihdam imkanlarının genişlemesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi gençlerin gelecek beklentilerini güçlendiriyor. Özellikle teknoloji ve girişimcilik alanlarında faaliyet gösteren gençler istikrarlı bir ortamın üretimi teşvik ettiğini ifade ediyor.
5: Ekonomik değişmiş mi? Özellikle genç istihdamı

Türkiye'nin sağlanmasıyla birlikte turizm hareketliliğinde de dikkat çekici bir artış gösteriyor. Bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri daha fazla ziyaret çağırırken bu durum yerel ekonomiye de katkı sunuyor. Geleceğin Türkiye'sini inşa edecek gençler huzurun ve güvenliğin kalıcı olduğu bir ortamda üretmek, geliştirmek ve başarı hikayeleri yazarken terörsüz Türkiye vizyonu da tam da bu noktada yeni nesil umutlarını büyüten en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak toplantı kararı sonrası bir yüzdesi olur mu diye başlanan süreç artık ihraçlarla karşılıklı hamlelerle başlanılan yerden çok uzakta. Gazeteci Zeki Gümüş konuğunun. Zeki Bey, günaydın, hoş geldiniz.
1: Destek yayına kalmıyor.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibi itirazları dikkate almaya gitti. İzlaştığı bir bilginin söz konusu değil. Olağanüstü sınır kaykalarına sevdiği kararını gerektirirse karşı çıkıyorlar. Toplanan belediye imzaları da hala incelemede. Üstüne parti meclisi toplantısı yapılamasına da Eylül itibariyle olağan sınırlar sözünün başlatılacağı da açıklandı. Peki Özgür Özel ekibi ne yapacak? Genel merkez bu hamleleriyle gidiyorsunuz deneyeceksiniz. Özel bir toplantısında konuştu. Yeni partide neden gerekirse yeniliyor dedi. Mutlak tutan kararıyla partisiyle katılmıştır. İktidarı bir olacağız diye konuştu. Yani neler düşünüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde süreç nereye gidiyor? Size soruyorsunuz.
1: Evet, tamam da aslında kasla gittikçe derinleşen bir kriz var. İki taraf arasında. Yani Özgürlüğü'nde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun arasında aslında Kemal Kılıçdaroğlu ilk geldiği zaman biraz kucaklayıcı bir üslup kullandı ve Özgürlüğü'nde de ekibinin de Halk Partisi'nde kalması için tabii ki bir çaba sarf ettiğini görebildik. Ama bakıldık ve artıkların kopma noktası da meclisteki genel başkanın konuşturulmaması meselesi oldu. Burada bir kırılma yaşandı. Bundan sonraki süreçte de işte siz de hatırlıyorsunuz, çok uzun milletvekili ihraç edilmeleri geldi. Bununla birlikte artık hamleler başladı. İki taraf arasında işte onlar da kurultayı istedi, onlar etmedi filan. Yani sonuçta artık bir çok derinleşen ve birlikte beraber bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareket edilince hale gelmeye başladılar ve artık bu sefer dönmüyor. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün bir ayrışma artık an meselesi. İşte Alman bilgileri artık kulis bilgilerine göre de kanunca içerisinde bir takım şeyler yaşanacak gibi. İlk önce istifalar yaşanacak. Belki Özgür Özel en son istifa edecek kişi. Ardından da toplu olarak belki de başka bir partinin kuruluşu oraya gidecek gibi görünüyor. Yani parti tabii ki isminin sonu bunlar çok önemli şeyler değil. Anında olabilecek işler. Çok hızlı bir şekilde gelişen bir şey. Ama sonuç itibariyle Özgür Özel ve ekibinin artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir yolculuğu başlamış durumda şu aşamada. Ama her türlü şekilde direnerek ve her pozisyonda, her durumda direnerek bu yolculuğu başlatma geldiğindeler. Özgür Özel ve ekibi kendine içerisinde büyük ihtimalle başka bir partiye doğru gidecekler gibi görünüyor.
0: Şimdi peki Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir yıpratma savaşı veriyor gibi tutuklu yükleniyor daha çok yükleniyor bu süreçten.
1: Cumhuriyet Halk Partisi yükleniyor tabii ki yani sonuçta. Taraflar arasında iki tarafta yükleniyor. Yani sonuçta Özgür Özel de eski gücünde değil. Kemal Kılıçdaroğlu da tabii ki geldiği günkü gibi değil aslında. İki tarafında yükselmeyi görebiliyoruz burada. Yani bir taraf çok yükleniyor, bir taraf az yükleniyor diye bir şey değil. Bakın bu yükselmenin sonucunu nereden görebiliyorsunuz? Üçüncü yolculardan görebiliyorsunuz. Üçüncü yolcu bir ekip oluştu şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hatta milletvekillerinden de bile üçüncü yolu tercih eden, yani iki tarafı da istemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok zarar görüyor deyip iki tarafa da yanaşmayan birçok kişi var. Bu seçmen bazında da aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de bu savaştan, bu tartışmadan, bu gerginlikten çok rahatsız görünüyor. Yani şu anda seçim satım halinde değiliz ama yani sonuçta seçimine yaklaştıkça mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybı çok çok daha artar, korusal kurmaya çok büyük zarar geliyor. Dediğim gibi ayrışmaya getirdikçe Cumhuriyet Halk Partisi bence şu andaki alacak olduğu kamu araştırmalarında alacak olduğu yüzde olarak düşündüğümüz zaman çok düşük olacak. Peki Özgür Özel'in yürütüleceği partinin çok yüksek olacak. Bana göre o da çok fazla yüksek olacak. Tam ortadan ayrılmış gibi bir durum söz konusu. Onun için her iki tarafta yıkanıyor gibi. Çünkü burası bir siyasi parti. Bu siyasi partinin görevindedir. ve itibarı afiyatif olmaktır. Yeni siyasetler politikalar üretmektir. Yeni çözüm yolları üretmektir. Vatandaşa bunları sunmaktır. Ama böyle kalp karşısında maalesef iki taraftan da şu anda böyle bir şey görülmüş.
0: İki tarafta yani karşılıklı hamlelerden bahsediyoruz. Bir de şöyle bir siyaset etme tavrı var tarafların. Bir yanda da tutaklı görünmeme gireceğiz. Diğer tarafta da diğer tarafta da daha genel merkez üstünde partik politikaları yönelmiş Kemal Kılıçdaroğlu gözlemliyor. Peki bu ne kadar sürdürülebilir taraf açısından?
1: Şimdi bu gayet normal. Seri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geniş şekli mutlak mutlak yani mahkeme kararında. Yani tabii ki bu arada da ilgili özellikle iki değil, daha önceki seçilmişliğin vermiş olduğu bir işte kuvvetle veya teknisle şu anda halkın içerisinde çünkü birçok kişiye bunu kabul etmiyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne özellikle işte milletvekilleri olsun veya işte yönetici kısımda il başkanları, ilçe başkanları seçimden özgür özgür seçmiş olduğu bir ekip olduğu için tabii ki şu anda özgür özgür ekibi örgütte daha etkili gibi gözüküyor. İki tarafta aslına bakarsanız bu anlamda dengelenmeye çalışsa da özgür özgür ekibinin hakikaten dediğiniz gibi sahada daha bir güçlülüğü var. Bu anlamda da tabii ki dışarıda bir takım çalışmalar yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak tutmanla geldiği için şu andaki durumu birazcık daha içeride Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden dizayn etmekle meşgul olduğu için de biraz daha içeride çalışan bir Kemal Kılıçdaroğlu görüyor. Ama bu hareketler sabit değildir. Büyük bir ihtimalle daha şimdi gösterilmektedir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bir müddet sonra tabii ki sahalara inecektir. Ama şu anda bir inşa sonrasında olduğu için içeride kalmayı çalışmayı tercih ediyoruz. Bir durum söz konusu.
0: Şimdi Türkiye Cumhuriyeti sonuç itibariyle demokratik bir hukuk devleti. Ortada Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki kanat veriyoruz. Biraz zaten hep de kanatı konuşuyoruz. Bir taraf genel merkez meşruiyetini hukuktan alıyor. Bir mahkeme kararı var ortada. Diğer taraf da sokağı ürünü ve burada tabii ki yine demokratik bir hak olarak kendi görüşünü, kendi tarafını savunuyor. Şimdi kendi meşruiyetini de seçilmiş olması deniliyor. Özellikle özgür özel tarafı. Demokratik devletinde hangisi daha ağır, hangisi daha ağır basar?
1: Şimdi bakın, tamamen bunlar birbirini kovalayan şeyler aslına bakarsanız. Yani mutlak tutulanın hiçbir sebebi 4-5 Kasım 2023. Yani mutlak tutulan eğer olan çıktı, neden çıktı diye sorarsanız Belediye evinin oyunun tartışılması veyahut da değiştirilmesiyle ilgili çalışmalarla ilgili çıktı. Yani bu aslında hani şahinesiz bir şekilde adil bir seçim yapısaydı 4-5 Kasım 2023'te bu mesele bu noktalara gelmezdi. Zaten işte ben net şekilde biliyorum, birinci ağızdan biliyorum, Kemal Kılıçdaroğlu birçok yıldır yetimine. Ben bu koltuğa yapışmadım, bu koltukta kalmak gibi bir derdim yok. Hatta 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ben partiyi güvenlik bilmeme yanaştıracağım ve ondan sonra da gireceğim dediğini biliyorum. Yani tam öyle söyledim. Özellikle de çok kişiden duydum ki hani ben genel başkanlıkta kalmak için bırakmıyorum. Fakat ne olduğunu 4-5 Kasım 2023'te bir anda işte 18 oyla işte ödeyecek kazanıp ondan sonra bir süreç başladı. Esas mesele bu. Bu süreç içerisinde, bu süreç içerisinde bir Kemal Kılıçdaroğlu yapıp yani daha önceki Kemal Kılıçdaroğlu ya ben bir tek istemiyorum, bir tek istiyorum. Çok çok fazla korkuya yapışmadım. Genel başkanlık bitirebilirim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na arkamdan konserlendim. İşte bana muhabbet edildi. İşte kaç taraftan da millet bitirilir derdi. O da dedi ki hırsızları millet bitirilir şimdi diye cevap verdi. Çok sert ifadeler kullanıldı. Yani sonuçta bu aslında bitmeyen bir artık dava olmuştu. Bitmeyen dava nedir? Adil seçim. faydası seçim. Şimdi bu mutlak kuponla dedikleri ve tercihleri bile sonuçta Kılıçdaroğlu'nun bir kontrolü kurdu. Aslına bakarsanız hani bu işin bitmesi için de şöyle bir durum söz konusu. Adil bir seçim yapılacak, sahibesi bir seçim yapılacak. Burada şimdi yorulanan noktanı özgür özel yönetimi diyor ki biraz önce hemen işte kongre yapalım. Neden kongre yapalım? Çünkü şu andaki delege yapısı özgür özel yönetimi diyor. Şimdi önümüzdeki süreç içerisinde bir üstün tarihleri gösterecekleri dedi ki Eylül ayı itibariyle kongrenin çıkartını vereceğiz. Bu da yaklaşık işte 6 ayı daha istemiyor. Büyük ihtimalle 2020'nin bahar aylarında bir kongreye biz tanık olacağız. Eğer bu da tabii ki tam net bir şekilde iki taraf arasında eğer kavga olacaksa, tartışma olacaksa veya da bir yarış olacaksa şahidesiz bir şekilde en değerli bir sayfa açılarak belki de Kemal Kılıçdaroğlu aday da olmayabilir. Hani eski günlüğüne bir görüşlerine de ekleyebilir. Bu 2020'nin bahar ayı olarak büyük ihtimalle bir hafta bir komite olacak gibi gözüküyor.
0: Peki. Bey, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Efendim, siyaset gündemini konuşup devam edelim. İstanbul Sultan Gazi'de 2 hafta önce tek katlı plastik fabrikasında çıkan yangında yeniden alevler yükseldi. Ormanlık alanı sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Detaylara bakalım.
2: Tesisten alevler yükseldi, ardından bitişiğindeki ormana sıçradı. Olay İstanbul Sultan Gazi'nin Habitler Mahallesi'nde meydana geldi. 2 hafta önce tek katlı bir plastik eşya deposunda yangın çıkmıştı. Büyük hasar gören depodan alevler koşar yükseldi. Yangın hurda ve içerideki malzemelerin tutuşmasıyla büyüdü. Fabrikada başlayan yangın ormanlık alana da sıçradı. Yoğun dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise çevrede olası tehlikeyi önlemek için güvenlik önlemleri aldı. Yangının büyüklüğü çevre ilçelerden de görüldü.
0: Samsun ve Kastamonu'da taksi noktaları ise insansız hava aracı parçaları bölgede çok sayıda tanıyamadı.
2: Rize'de yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kaza Çayeli ilçesinde Karadeniz sahil yolunda yaşandı. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin çarpıştığı araçlardan ikisinde yangın çıktı. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Ancak kazaya karışan araçlardaki 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Şimdi Samsun ve Kastamonu'ndan görüntüler gelecek ekranlarımıza. Samsun'un Alaçam ilçesinde bu arazide bulunan Meteorlu Parkı'nın ilk incelemelere göre İsrail yetimin kamikaze İHA'ya ait olabileceği değerlendirildi. Kastamonu'nun Cide ilçesinde ise yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracı kuş kayası köyünde geçimli parçasını düşerek hasarı yol açtı. Olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri her iki noktada da güvenlik önlüğünü alarak detaylı inceleme başlattı. Yetkililer insansız hava araçlarının menşeğe düşüş nedeniyle ilişkin teknik incelemeleri sürdüğünü ve kesin sonucunun çalışmalar sonrasında netleşeceğini.
3: Çorum'da yamaç paraşütü yapan sporcu mesire alanına inemeyince yer aramaya başladı ve onu gören pistikçiler ise kaza yapacağını sanıp paniğe koydu.
4: Onu tepemin en büyük şimdi. Onu tanıştıracağını alamıyorum.
2: O inecek yer ararken çevredekiler düşeceğini sandı. Korku dolu anlaş ağacın tepesinde son buldu.
4: Bir tane leylek bulduk. Ağaca binemiz.
2: Çorum'da yamaç paraşütü yapan bir sporcu mesire alanına iniş yapmak istedi. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Alana yaklaştığı gibi kalabalığı fark etti, iniş yapmaktan vazgeçti.
4: Oğlum tepemin en gücüne şimdi. Oğlum tanıştıracağını alamıyorum.
2: Sporcu iniş yapmak için yer ararken çevredekiler kontrolü yitirdiğini sandı, paniğe kapıldı. Herkes yüreği ağzında kayda girmişken o paraşütü ağaca yönlendirdi. Sonra da kontrollü şekilde iniş yaptı.
4: Bir tane leylek bulduk. Ağaca binemiz.
2: Kontrollü iniş sonrası herkes rahat bir nefes aldı. Paraşütçünün yardımına ise arkadaşları koştu. Sporcu ağaçtan indirildi.
3: Şimdi son yıllarda pek çok hazır giyim markasının kız çocukları için tasarladığı kıyafetler tartışma konusu. Ebeveynler artık kız çocuklarına uygun kıyafet bulamamaktan şikayetçi. Çocuk rayonları profitlerle, derin dekolteli kıyafetlerle ve kısa etiketlerle bulunur. Sanal medya sınırı da çocukların kıyafet algısını doğrudan etkiliyor. Hatta zorbalığa uygulama durumu bile söz konusu. Şimdi ebeveynlere yönelik önemli uyarılar var. CNN Türk muhabiri Ümit Gün'ün özgürlüğü 4 ofisinde izleyelim. Saat başında karşımıza.

0: çocuğumuza uygun kıyafet bulamıyoruz. Çıplaklığı çocuk için meşrulaştırıyorsunuz. Crop tişörtler, şu kadarcık şortlar. Derinle yapabilirler. Bir de çocuk kıyafeti değil.
1: Şort var, yemin ederim gecelik ya bu. Gecelik yani.
0: Kesinlikle bu bayatma yani.
1: Hep böyle açık, yani yaşımız uygun olmayan kıyafetler var.
0: Kızım bir sesleri şu an kısmı. Kıyafet değil, erken geçmiş biçimde satıyor.
2: Saatlerce mağaza mağaza geziyorlar. Ancak çocuklarına uygun kıyafet bulamıyorlar. Ya crop tişler, ya derin dekolteli yetişkin tasarımlar, ya da mini şort ve etekler. İşte ebeveynler bu duruma isyan ediyor. Peki ama neden? Raflar neden hep benzer seçeneklerle dolu? Çocuklara küçük kadın kıyafetleri mi dayatılıyor?
1: 12 yaşındayım, geziyorum mağaza mağaza. Hep böyle açık, yani yaşımıza uygun olmayan kıyafetler var. O tarzda derin dekolteler oluyor. Pek yaşımıza uygun değiliz bence. Alışverişe yaparken zorlanıyoruz. Bugün biz de alışverişe çıktık. Düğün için, düğün alışverişi. Aynı şeyden muzdaripiz. Felaket derecede, yani sanki büyük kadının çözülmüş mini versiyonu böyle. Bence korkunç bir şey. Şu an kısıtlı hani. Moda neyse onu giymek zorunda olmuş gibi bir dayatma var insanlara. Kesinlikle bu bir dayatma yani.
0: Bu kadar açık çocuk kıyafetinin olmasını ben yanlış biliyorum. Çıplaklığı çocuk için meşrulaştırıyorsunuz. Çocuk kılığı değil. Yani böyle yani şu kızın bak ne kadar güzel kızın. Şu kıvır kıvır saçlarıyla prenses gibi güzel bir şort, güzel bir tişört ya da bir prenses elbisesi babetler altında. Bu diskoya giden bir genç kız gibi.
2: Çocuğuna yaşına uygun kıyafet bulmakta zorlanan ebeveynler bu durumla şikayetçi. Seher Genç onlardan biri. Bir mağazada gördükleri karşısında şoke olan genç çektiği videoyla duruma tepki gösterdi. Ve o videoya on binlerce ebeveynden destek geldi.
1: Sabahtan beri 14 yaşındaki kızıma mezuniyet elbisesi arıyoruz. O kadar açık ki yani her şey çok kısa, çok açık ya. Bir şort var gösteriyorum ya. Bu ne ya? Ne bu gerçekten? Anlam veremiyorum yani. Ne biçim kıyafetler satılıyor ya? Doğru düzgün bir tane bir şey yok. Ya bir şort var, yemin ederim gecelik ya bu.
0: Videodan sonra binlerce ya mesaj aldım. Ve anladım ki mesele benim yaşadığım kişisel bir sorun değilmiş. Türkiye'nin dört bir yanından anneler bana aynı şeyi yazdı. Biz de mağazalarda geziyoruz, biz de çocuk reyonlarında çocuk kıyafeti arıyoruz. Asıl dikkat çekici olan da zaten buydu. Bugün birçok mağazaya geziyoruz. Özellikle 13-16 yaş arası kız çocukları için. Üretilen kıyafetlerde hep aynı tavuğu görüyorsunuz. Yani omuzları açık modeller, derin yırtmaçlar, sette kuateleri, kaşarı kısa etekler. Yani çocukların yetişkin gibi görünmek zorunda bırakılmasına benim tepkim var.
1: 16 yaşındayım. Mağazalara gittiğimde kıyafet baktığımda kendime hep çok kadın kıyafeti, daha böyle yaşımı büyük gösteren kıyafetler çıkıyor karşıma ve kendime uygun kıyafetler bulamıyorum. Artık hani gündelik hayatta sokakta giyebilecekleri değil de düz askılı normal bayanların gece giydiği kıyafetin üzerine bir tek korse ve dan tarih koyarak genelde öyle çocuğumuza uygun kıyafet bulamıyoruz. Çocuklarımızı korumak amaçlı daha mütevazı kıyafetler olabilir.
0: Çocuk küçüklüğünden beri teşhirle büyürse büyümüşse yani bu estetik olmayan, edepli olmayan, ahlaki olmayan kılıkları çocuk legalize ediyor kafasında ve ben böyle giyinmedim diyor. Normal giyin tarzı budur diyor. Ve siz böyle gençler yetiştiriyorsunuz.
1: Çocuk kıyafetlerinin minyatür yetişkin elbiselerinin dönüşmesi sadece bir moda akımı değil bu noktada. Çocuğun gelişimsel olarak henüz hazır olmadığı bir rolü sırf estetik kaygılarla üzerine giydirmiştir. Çocuk çocuk gibi hissetmeden ilişkin gibi görünmeye zorlanıyor demiş. Çocuk başarısı, zekası, arkadaşlarıyla değil, nasıl göründüğüyle övgü almaya başladığında bizim için orada tehlike çanları çalıyor demiş.
2: Şimdi bir başka annenin serzenişini izleyelim. Öğretmen Begüm Yazıcı'nın 4 yaşındaki kızı için uygun kıyafet bulamadığını anlattığı video yine on binlerce ebeveyn tarafından desteklenmiş.
3: Bilinen büyük hazırlığın markaları, çocuk bölümleri.
0: Çocuklar için kıyafet öğretmeyi son olarak ne zaman bıraktı? Bugün 4 yaşındaki kızım için alışverişe gittim. Karışım süresinde neredeyse tek bir parça bile bulamadım. Crop tişörtler, şu kadarcık şortlar, derece yakabilirler, tüyük etek ceket takımlar, kalem etekler. Yani gözlerin karşısında mutlu tutuldu. Hiçbiri çocuk kıyafeti değil, kız çocuk yorunu, tam bir küçük kadın yorunu dönüşmüş. Çocuklarımızı bu kadar kılmamız gereken bir dönemde çocukları küçük kadın gibi giydirmeye çalışılmak neden?
3: Bu kıyafetlerin, bu dayakların hiçbiri çocuklarımız için uygun değil. Sanki modaymış, herkes bunu giyiyormuş, aslında olması gereken buymuş gibi bir pazarlama yöntemiyle bize pazarlanmaya çalışıyor. Ve ne yazık ki biz de girdiğimiz her mağazada aynı şeylerle karşılaştığımız için ya sanırım normali bu şeklinde düşünüp alışveriş yapıyoruz.
4: Topluma düzgün örnek olmak lazım diyorum. Yani siz bir 0-6 yaş grubu yaparken ya da 6-13 yaş grubu yaparken biz onu toplayacağız. Bir üstüne ya 12'ye kadar çocuk kıyafetleri yapılıyor zaten. Onları yaparken asla ve asla ben çocuk kıyafeti yapıyorsam böyle şeyler asla yapmam. Bu sorumluluğu almam gerek. Yani bu bence çok ciddi bir sorumluluk. Çocukların böyle yanlış ve kötü yetişmesinde payım olsun istemem.

0: dünyası ve popüler kültürde bu süreci şekillendiren önemli aktörler arasında. Sanal medya akımları çocukların kıyafet algısını doğrudan etkileyebiliyor. Hatta bu konuda zorbalığa maruz kalabiliyorlar.
1: Bence bunu sosyal medyanın çok fazla etkisi var. Biz genelde televizyondan çizgi filmler izliyorduk ve sonra onlarla ilgili kıyafetler yapılıyordu. Şu an çocukların öyle bir kültürü de kalmadı. Yani YouTube'da büyük insanları izliyorlar, farklı içerikleri izliyorlar.
2: Bu çocuk şortlarında iç bacak boyu neredeyse 2 ya da 3 parmak. Hatta bazılarında tam boyu, şortun tam boyu bir karış kadar. Erkek çocuk şortlarında ise iç bacak boyları ortalama 12 santim, 15 santim civarında tutulmuş. Daha rahat, daha kapatıcı bir kalıp tercih edilmiş.
3: Arkadaşı giyiyor, ha normal o zaman diyor. Yani bu kadar pullu, payetli şortlarla, bu kadar açık saçık giymek normal demek. Yani ben niye giydirmiyorsun, beni niye giydirmiyorsun diye kadar kavga başlıyor.
4: Özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle beraber sanki bu dayatmaya uymayan kıyafetleri, normal, standart kıyafet olarak adlandırabileceğimiz kıyafetleri giyen çocuklarımız ise arkadaş çevresi tarafından demode, sen ne anlarsın gibi baskılanarak akran zorbalığına kadar giden eğilimler gösterdiğini görüyoruz.
5: Kıyafetimle buradan dışlanıyorum, moda olmadığı için benimle dalga geçiyorlar. Yani bu çok üzücü bir şey. Çünkü çocukların birbirlerinin kıyafetleri üzerinden baskı kurduğu bir ortam oluşuyor ne yazık ki. Sektör o kadar tepkikleşti ki artık çocuk gibi giyinmek tırnak içerisinde anormallik. Yaşından büyük giyinmekse norm haline geldi. Bu okul sıralarında ciddi bir akran zorbalığı doğuruyor. Vitrinler, sosyal medya bu tarzı dayatınca yaşına uygun ve rahat korumaklı giyinen çocuklar modası geçmiş veya göçüş ilan ediliyor. Bu durum aile ihtiyacı istenen ergenlerde özellikle ciddi bir sosyal anksiyete, dışlanma problemi yaratıyor.
0: Türkiye tekstilde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Ancak uzmanlar Türkiye'nin son yıllarda hazır giyim konusunda Avrupa ve Amerika'dan farklı ilerlediğini söylüyor. Seçeneklerin daraldığını ve belli tip kıyafetlerin mağazalarda satıldığının altını çiziyor. Ebeveynler ise çocuklar için yetişkin tasarımlar yerine yaşlarına uygun kıyafet seçeneklerinin arttırılmasını istiyor.
5: Dünyanın birçok ülkesinde üretim yapan bir sektörümüz varken neden kendi çocuklarımız için daha geniş seçenekler görülmez? Neden Avrupa'da satılan birçok çocuk koleksiyonda daha sade, daha yaş orantılı tasarımlar bulunurken bizim raflarda neden bunları göremiyoruz? Bugün bir anne çocuğuna daha kapalı, daha sade, daha yaşlı uygun bir kıyafet almak istiyorsa bunu bulabilmeli. Bir anne olarak benim de isteğim çok basit. Çocuklara ne giyeceklerini dayatılmış değil. Tam tersi.
3: Bu kadar açık çocuk kıyafetinin olmasını kötü buluyorum. Diyorum ki velilere, annelere almayın ki olmasın.
5: Ebeveynler markaların bu dayatmasına karşı durmalı. Çocuk kıyafeti şık değil, fonksiyonel, rahat bir çocuğun yaşına uygun olmalıdır. Bırakalım çocuklar çocuk gibi kalsın, büyümek için zaten önlerini çok uzun yıllardır.

0: Radio İzmir'den Sizbolun. Hayatın tüm seslerini CNN Türk Radyo'dan dinleyin. CNN Türk Radyo, Adana 103.6, Ankara 89, Antalya 99.7, Aydın 106.7, Balıkesir 97.4, Bursa 88.1, Denizli 106.2, Diyarbakır 103.3, Edirne 95.5, Erzurum 99.7, Eskişehir 95.5, Gaziantep 95.8, İstanbul 92.6, İzmir 106.5, Kayseri 90.7, Kocaeli 88.1, Konya 92.4, Malatya 98.6, Mersin 101.5, Samsun 95.5, Trabzon 106.5 frekansında. CNN Türk Radyo, izleyen siz olun. Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu
1: yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı tarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
0: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu istiyor. Sinerji Kadro, izgilen

0: Futbolu ilk bilen siz olun. Bu bir CNN Türk Radyo yayınıdır. Bu yayın yeniden iletim kapsamında yayınlanmaktadır.
1: Efendim, reklamların ardından A'dan Z'ye programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir mühimmat imha alanında patlama oldu. Patlamada iki personel hayatını kaybetti. Detaylara bakalım.
2: Havada imha faaliyeti bir anda ters gitti. Mühimmatın kazaen patlaması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki imha sahasında bir firma patlatma faaliyeti yürütüyordu. Personellerin sahada olduğu esnada bir roket mühimmatı kazaen patladı. Patlamanın etkisiyle Metin Astubay Başçavuş Turan Gölle, SAPA uzmanı İdris Tayyip Duruş ağır yaralandı. Bölgeye hızlı bir şekilde sağlık ve afet ekipleri yönlendirildi. Ancak iki personelin de olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken valilik konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
1: Ankara'da feci bir kaza meydana geldi. Belediye otobüsü benzin istasyonuna girmek isteyen ticari araca çarptı. Kaza esnasında kaldırımda yürüyen asker hayatını kaybetti ve 9 kişi ise yaralandı.
3: Belediye otobüsü bir başka araca çarptı. O kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir asker hayatını kaybetti. 9 kişinin de yaralandığı kaza Ankara Etimesgut ilçesinde yaşandı.
4: Otobüsteydim. İçeride can pazarıydı. 7-8 sene bayan yerlerde yatıyordu. Şoför şoktaydı.
3: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda sağ şeritte ilerleyen otobüs benzin istasyonuna girmek isteyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
4: Otobüs şoförü ilk başta buraya çarptı çünkü otobüs şoförü bu şeritten geliyordu, sağ şeritten geliyordu. Bu arabada sağ şeride geçmek istedi ancak otobüs şoförü frene basmadı, tutamadı. Bu araca çarptıktan sonra kontrolünü kaybetti. İlk önce sağ taraftaki ağaçlara çarptı. Ardından o noktada yürüyen bir vatandaş vardı. Ona da çarptı. Daha sonra elektrik direğine çarparak ilerideki kaldırımda durdu.
3: Olayda hayatını kaybeden kişinin de bir asker olduğu belirlendi. Kazada yaralanan 9 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri de Ego otobüsünün şoförü. Hastanede tedavisi devam ediyor. Soruşturma kapsamında kazaya sebep olan hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Kazanan 9 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri de Ego otobüsünün şoförü. Hastanede tedavisi devam ediyor. Soruşturma kapsamında kazaya sebep olan hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

0: yapıldığı yeni yakalanan 5 şüpheli nerede saklanıyordu? İşte tüm bu sorularda nihayet yanıt bulduk.
1: Çok ağır bir dar kalmış.
2: Yaşadığı kabusu beni öldürecekler diye çok korktum diyerek anlatmıştı. İBB yöneticisini kaçıranların bungalovda saklandığı ortaya çıktı. O şüpheliler düzenlenen yeni operasyonla yakalandı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünden bir araca bindirilerek kaçırılmıştı. Şüpheliler iddiaya göre eşini aramış, fidye istemişti.
1: Eşinizle sizi görüştüreyim dediler. Görüşemedik. Arayacaklardı, aramadılar. Yurt dışı numarasıydı.
2: Ekipler operasyon için düğmeye bastı. Boş bir fabrikada bulunan Erhan Karaal'ın yanı başında tetikçi ve işbirlikçileri vardı. İBB yöneticisi kurtarılırken şüpheliler gözaltına alındı.
1: Herkes seferber oldu.
2: Erhan Karaal ifadesinde şüphelilerin önce 300 sonra 500 kilogram altın nerede diye sorduklarını, altın olmadığını söylediğinde ise darbe bildiğini anlattı. Ayrıca İBB yöneticisini kaçıranlara yurt dışından talimat geldiği ortaya çıktı.
1: Yanlış hedefleri hiçbir manası yok.
2: Daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada ikinci aşamaya geçildi. İBB yöneticisi kaçıran kişilerin Sakarya'daki bir bungalovda kaldıkları belirlendi. Ama ekipler oraya vardığında terk edilmişti. Polis adım adım iş sürdü. Kocaeli'de önce arabalarını, sonra da saklandıkları villayı buldu. 5 kişi daha yakalandı. Operasyonlarsa aralıksız devam ediyor.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna yönelik sert tepki gösterdi. Raporun eğri cetvelle çizildiğini söyleyen Bahçeli, Türk yargısı Rüksel raporuna göre karar vermezdi.
3: Avrupa hangi yüzle Türkiye'ye ders vermeye kalkacak, hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek, herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.
4: Gündeminde Avrupa Birliği vardı. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki gösterdi.
3: Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Kendi zaaf ve basiretsizliklerini örtmek için rapor kumaşından yanlışlarını perde biçmeye, çifte standart söküğünü insan hakları kültürleriyle yamamaya çalışmaktadır.
4: Partisinin grup toplantısına konuştu MHP lideri. ABD İran arasındaki mutabakat için olumlu görüşme dedi. Asıl mesele verilen sözlerin tutulması diye ekledi.
3: Asıl mesele masada verilen sözlerin karşılık bulmasıdır. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı. Mutabakat zaptı harfiyen uygulanmalı ve Hürmüz'de güvenli geçiş kesintisi sağlanmalıdır.
4: Ve Kıbrıs?
3: Kıbrıs davasının kökleri derindedir. Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını Rum tarafının bitmeyen oyunlarına teslim etmemizi istemesin. Kıbrıs'ta hakikatin adı iki millettir, iki devlettir, iki ayrı egemen iradedir.
0: Şimdi FIFA Başkanı Gianni Infantino, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 19 Temmuz'da New Jersey'de oynanacak Dünya Kupası finaline katılacağını ve kupayı kazanan takıma ödülü kupayı birlikte takdim edeceklerini açıkladı.
5: President of the United States gave out the club trophy when the World Cup, the World Club Championships were here at Jackson, same venue. Yeah. Will the president be giving out the World Cup?
6: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
5: Together you'll be doing it?
6: Of course, we are together all the time. Well,
0: şimdi milli takım Dünya Kupası'ndaki son maçlar öncesi turnuvaya veda etse de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk rüzgarı dinmiyor. Los Angeles'ta kurulan etkinlik alanı futbol coşkusuna Türk kültürünü de harmanlıyor. CNN Türk'ün izlendiği o meydanda şu an neler yaşanıyor peki? CNN Türk Spor Direktörü Cem Yılmaz'a dönelim ki konukları da var yanında. Cem Yılmaz, hoş geldin.

0: Sevgili Kaan, Los Angeles'tayız ve şu anda Los Angeles Belediye Binası'nın önündeyiz. Burada tam bir Türk rüzgarı esiyor ve yanımda Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski spor bakanımız ve Türkiye-Amerika ilişkiler Dostluk Grubu Başkanı. Şöyle yayına alayım size, evet. Sayın Bakanım. Buyurun. Burada gerçekten biraz önce birbirimizi duyamıyorduk. Müthiş bir konser, müthiş bir etkinlik. Türk kültürü ve burada bir Türk rüzgarı esiyor. Neler söyleyeceksiniz?
1: Tabii Dünya Kupası nedeniyle aslında dünyanın her tarafından Amerika'da, Amerika'nın farklı eyaletlerinde çok sayıda misafir var, ziyaretçi var. Tabii burada sporun güreşilen yönünü görüyorum. Yoksa zaten bir dostluk ortamında binlerce insanın bir araya geldiği bir süreç yaşanıyor. Şampiyonanın başladığı andan itibaren ve tabii Los Angeles yine Amerika'nın en merkezi noktalarından biri. Kaliforniya'nın çok önemli şehirlerinden biri. Ve tabii Los Angeles'ın en merkezi noktasında, daha önce siz de belirttiniz. Belediye binası hemen yanı başımızda, adliye binası. Ve çok merkezi bir meydanda Türkiye burada diye bir etkinlik düzenleniyor. Ve bu etkinlikte de yine binlerce insan, yine dünyanın farklı ülkelerinden gelen Amerikalıların da yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği bir etkinlik var. Türk çayı, Türk kahvesi,
2: Türk simidi,
1: baklavası, simidi, gastronomi bir taraftan, kültür tanıtımı diğer taraftan, hakikaten dolu dolu bir etkinlik var. Akşamın bu saatinde de hakikaten burada bu yoğunluğu da izleyicilerimiz de görüyorlar. Bir tarafta farklı tecrübeleri edinme noktasında etkinlikler varken diğer tarafta az önce konser vardı. Ve inanıyorum ki bu maç günü de çok daha yoğun bir şekilde devam edecek.
0: Özellikle maç günü bayağı kalabalık olması bekleniyor.
1: Tabii.
0: Onu söyleyelim. Ve maç bitene kadar da bu etkinlik devam edecek. Ve maç günü burada bütün taraftarlarımızla toplanacağını şimdiden beğenmedim.
1: Hem tüm taraftarlarımız hem farklı takımları destekleyen spor severler burada bir araya geliyor. Hakikaten iletişim başkanlığımızın şemsiyesi altında büyük desteğiyle yapılmış bir çalışma. Hem güneştiren, bir araya getiren, diğer yönüyle de tanıtan ve insanları hakikaten gastronomi açısından da doyuran bir hizmet. Ben bu sürece emek veren herkesi, başta iletişim başkanlığımızı, tüm katkı verenleri gönülden tebrik ediyorum. Tabii siz de akşam bu saatinde burasınız. Tabii Türkiye'de sabah saatleri.
0: Ben burada sabah sporuyla ilgili yayın yaptım. Evet. Aynı gün devam ediyorum ama Türkiye'ye tabii dün akşam yayınıydı. Bugün sabah yayını.
1: Atıyorlar,
0: saatler farklı.
1: Zaman atıyor. O yüzden Türkiye'de hayırlı bir gün diliyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Başarılar diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun. Teşekkürler.
0: Sağ olun. Evet, burada Türk rüzgarı eserken az önce CNN Türk'te ekranlardaydı, dev ekranlardaydı yayınımız sırasında. Barbaros Tapan'ı da alayım. Hürriyet gazetesi yazarı sevgili Barbaros, Los Angeles temsilcimiz. O da bu etkinlikle ilgili gerçekten o hummalı çalışmayı gördü. Hatta dün bana dedi ki bizim oraya gitmemiz lazım, orada olmamız lazım. Çünkü hakikaten çok güzel bir alan yaratıldı, öyle değil mi Barbaros?
3: Evet Cem abi, çok güzel anlattın. Ben 30 yıldır Los Angeles'ta yaşıyorum ve inanın 30 yıldır belki yapılmış en güzel kültür için, ülkemizden gelen vatandaşlarımız için en güzel etkinlik diyebilirim. Tabi burada çok emek verildi. Buranın çok büyük emekler harcandı. Başta Büyükelçimiz Sayın Sedat Önal, Los Angeles Başkonsolosumuz Menekşe Onuk Hanımefendi çok uğraştılar. Bakanlıklarımız, İletişim Başkanlığı, sponsorlar, hepsine buradan yürekten teşekkür ediyoruz. Milli takımımız da geldi bugün. İnşallah Amerika'ya değineceğiz. Onları güzel uğurlayacağız diyorum. Burada olmaktan da çok mutluluk diyoruz. Cem abi senle geldin. Çok mutlu oldum. Sanki gelince biliyorsunuz.
0: Biz de öyle. Biz de, ben de çok mutlu oldum. Evet, Los Angeles'ta aslında biraz buruk geldik. Neden? Çünkü Amerika futbol takımımız beklentilerimizin çok çok ötesinde kaldı performans olarak. Ama yine de Dünya Kupası heyecanı devam ediyor Kaan. Yani burada aslında benim San Francisco'da da, burada da gördüğüm herkes, yani bütün Dünya Kupası'na katılan ülkelerin taraftarları, taraftarları aslında Dünya Kupası'nın coşkusunu yaşamaya çalışıyorlar. Çünkü bu bir eğlence. Milli takımlarıyla seviniyorlar. Üzülenler de var tabii. Ama neticede önümüzdeki süreçte de milli takımımızın iki gün sonra maçı Amerika Birleşik Devletleri ile. Ama o maça kadar da burada bu etkinliklerle yine Dünya Kupası'nın coşkusunu yaşamaya devam edecekler. Ve ekranla diğer maçları izleme şansları da var. Az önce Sayın Bakanımız da söyledi. Diğer ülke taraftarları da tabii sadece burada Türkiye yok değil mi Barbaros?
3: Evet. Başka dünyanın her yerinden burada yaşayan yani burası küçük bir dünya diyebiliriz Los Angeles.
0: Evet. Ve yani diğer maçlar da devam ediyor. Tabii. Burada daha önce İran takımı burada maç yaptı.
3: Evet,
0: Yeni Zelanda maç yaptı. Amerika Birleşik Devletleri zaten burada oynuyor. Ki Perşembe günü bayağı kalabalık olacak. Belki bu bölgeye Amerikalılar da gelebilir öyle değil mi?
3: Tabii kesinlikle. Keza burada onu da belirteyim. Korelilerin nüfusu çok fazla. Yaklaşık 1 milyona yakın Koreli var. Keza yine İranlıların nüfusu 500 binleri geçiyor. Bunlar büyük kitleler. Yani şu an Los Angeles'ta yani her köşesinde Dünya Kupası'nın heyecanı yaşanıyor.
0: Evet, Türkiye'nin tanıtımı açısından da mükemmel. Bu etkinlik harika, mükemmel. Şu anda Los Angeles'ın tam göbeğindeyiz. Arkamda belediye binası da şu anda kamerayı çok oynatmak istemiyorum. Ve burada kalabalık hala devam ediyor. Az önce çok müzik tabii konserle beraber coşku da vardı. Her akşam olacak herhalde bu konser. Yarın da çünkü anons edildi.
3: Evet, sanatçılarımız değerli şarkıcılarımız, stand-upçılarımız hepsi burada olacaklar. Tabii dediğim gibi burada yaşayan Türkler için, Türk vatandaşları için harika bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Barbaros. Kaan, A Milli Futbol takımımız da bugün geldi Los Angeles'a. Hemen ondan da bahsedeyim. Yarın antrenman yapacak. Tabii aslında ben burada bugün yarın diyorum ama yarın aslında sizde hala aynı günün devamı da oluyor. Birazdan bugüne göre, buraya göre konuşuyorum. Şu anda burada saat akşam 21.15. Aslında daha biraz önce hava karardı. Milli takımımız bugün geldi, yerleşti. Yarın son antrenman, son basın toplantısı yapılacak. Ve Perşembe günü de artık son maçımıza çıkacağız. Dediğim gibi Los Angeles'ta Türk taraftarları ki yoğun bir şekilde Türklerin buraya akın akın geldiğini de görüyoruz zaten. Bu maç için önceden yapılmış programlar çok da iptal edilmemiş. Belki iptal edenler olmuştur ama öyle tahmin ediyorum ki yine akın akın maçta Türkler de yer alacak. Amerika Birleşik Devletleri'yle son maçımızı oynayacağız. Bizim için prestij maçı bu karşılaşmayı A Milli Futbol takımımızın kazanmasını tabii ki gol atmasını bu Dünya Kupası'ndan çok da böyle puan alamadan gol atamadan ayrılmayı tabii ki istemiyoruz. En azından o maçta biraz da teselli amacındayız. Ama onun ötesinde dediğim gibi taraftarlar buralarda toplandılar ve burası bu etkinlik alanı gerçekten çok değerli bir etkinlik alanı onu söyleyebilirim. Gün boyu şu saatlere kadar hatta şu saatlerde de devam ediyor hala kalabalık. Los Angeles'ın göbeğinde Türk rüzgarı esmeye devam ediyor diyebiliriz.
2: Evet, çok teşekkür ederiz Cem Yılmaz Akkar'ın bilgiler, görüntüler için. Konuklanarak. Şimdi efendim Los Angeles'tan görüntüleri aktarıp devam edelim. Başkent Ankara tarihinin en yoğun diplomatik ev sahipliğini hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürerken yollar yenileniyor ve binalar boyanıyor. Zirve kritik haliyle güvenlik önlemleri de en üst seviyede. 28 Haziran 10 Temmuz arasında yani 2 hafta boyunca kuş uçurtulmayacak Ankara'da. Gelin detaylarına bakalım.
4: NATO zirvesi var biliyoruz ve biz de ilk defa şahit edeceğiz.
5: NATO zirvesi için geri sayım başladı. Başkent'te olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
4: Bazı yollar kapanacak diye duyduk. Diplomatik trafiğinin en hızlı attığı caddelerden biri olan protokol yoluyla birlikte çok sayıda bulvar ve cadde trafiğe kapatılacak.
5: 7-8 Temmuz'da dünyanın gözü Ankara'da yapılacak 36. NATO zirvesinde olacak. ABD Başkanı Trump'ın da aralarında bulunduğu 45 ülkenin lideri Türkiye'ye geliyor.
4: Liderlerin uçakları Etimesgut'ta yeni açılan Ankara Havalimanı'na inecek. Buradan da zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecekler. İşte tam da bu yüzden güzergah boyunca yollar kademeli olarak kapatılacak.
5: Sadece yollar değil, güzergahta bulunan binaların dış cepheleri de ekipler tarafından boyanıyor. Zirve süresince Ankara'da adeta kuş uçurtulmayacak. 70 bin personel sahada olacak. Hava sahası F-16'larla ve hava savunma sistemleriyle 7/24 gözlenip korunacak. Kırmızı alan ilan edilen Beştepe ve çevresinin güvenliği de son 48 saat NATO'ya devredilecek. Başkentte 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında yani 2 hafta boyunca miting, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma gibi tüm etkinlikler yasaklanacak.
6: Toplantı olacakmış Ankara'da. Tezgahlarımız NATO'dan dolayı kapanacakmış.
5: 9 ilçede kamu çalışanları da idari izinli sayılacak. Öyle ki belirlenen alanlarda düğünler bile özel izinle yapılacak. Tüm bu olağanüstü güvenlik önlemlerine zirve öncesi terör operasyonu da eklendi. 209 şüpheli şafak operasyonuyla gözaltına alındı.
2: Ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'la Suriye'ye ilgilenecek sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Şara, Trump'ın yanlış anlaşıldığını belirterek Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyordu.
7: وبالتالي نحن جزء من الحل ولسنا جزء من المعاناة اللبنانية من اتجاه سوريا.
8: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan kriziyle ilgili açıklama yaptı. Çözüm yalnızca askeri yöntemlerle değil, ekonomik, siyasi ve sosyal adımlarla mümkün olabilir dedi. Dubai merkezli El Meşek televizyon kanalına konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki sözlerine de değindi. Şara verdiği mülakatta Trump'ın açıklamalarının kamuoyunda yanlış yorumlandığını savundu.
9: Başkan Trump şu anda Lübnan'da yaşananlardan gerçekten rahatsız ve Lübnan'daki savaşı durdurmak için yeni bir çözüm arıyordu. Sonra Lübnan'da güvenliğin sağlanması için Suriye'nin orada bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Bu sözü sanki sabah Suriye Lübnan'a gelecekmiş gibi algılandı. Bu doğru değil.
8: Rejimin düşmesiyle bölgede yeni fırsatların ortaya çıktığını anlatan Şara, bazı Lübnanlı tarafların hala geçmişin etkisiyle hareket ettiğini ve eski dönemin zihniyetiyle düşündüğünü kaydetti.
9: Suriye'de eski rejimin değişmesi bölge için gerçekten çok büyük ve olumlu bir fırsat. Maalesef bazı Lübnanlılar geçmişin mahkumu olmuşlar. Daha önce yaşananların yeniden olacağını düşünüyorlar.
8: Suriye'nin Lübnan'da güvenli bir çözüm sürecine katkı sağlayabileceğini belirten Şara, bunun geçmişteki vesayet dönemine dönüş anlamına gelmediğini, aksine Lübnan devletinin ve kurumlarının güçlendirilmesini hedeflediğini vurguladı.
10: Enerjik Radyo, İzgilen siz olun. Reklam.
11: Beta Enerji halka arz ediyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşınmaya hazır mısınız? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Opet Ultra Force'da yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
15: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lira yaşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihimizi tebrik ederiz.
16: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatı. fırsatlarını kaçırmayın.
17: Hyundai'niz için bakım sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
16: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Türk çalımlarla atak yapan Chopper Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları biliyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopper Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mille kazanın. Ayrıntılı bilgi chopperfly.com.tr'de. Visa işbirliği.
18: Adet'te bu fiyatlar uçarsın. Şimdi Adet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
19: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
20: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklam. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
1: Kamu spotu.
2: Eğitim çiçekleri verilen bir su gibi görüyorum. Türk eğitim vakfını bir pınar gibi görüyorum. Siz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görün. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey sevgili, gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumları destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmak.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
0: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı. CNN Türk Radyo. İz bilen siz olun. Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu
4: yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
0: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunuyor. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 23 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul 100 endeksi günü %1.29'luk düşüşle 14.540 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.47, euro 52.90'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.167, çeyrek altın 10.459 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak, hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak, önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Modoko, mobilyanın başkenti. Modoko, tarihte bugünü sunar.
5: Tarihte bugün. Bugün 24 Haziran, 1645 yılında İstanbul'dan 348 harp ve nakliye gemisiyle hareket eden Osmanlı ordusu Girit Adası'na çıktı. 1894'te Uluslararası Olimpiyat Komitesi olimpiyat oyunlarının 4 yılda bir yapılması kararını aldı. 1901 yılında Pablo Picasso'nun eserleri ilk defa sergilendi. 1910 yılında Japonya Kore'yi istila etti. 1936 yılında Türkiye Milli Basketbol Takımı ilk maçını Yunanistan'la yaptı. 49-12 galip geldi. 2001 yılında Polonya'daki özel olimpiyatlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zihinsel engelliler milli takımı şampiyon oldu.
0: Modoko, mobilyanın başkenti. Modoko, tarihte bugünü sundu. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu. CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Araç plakalarının okunur durumda olması zorunludur. Plakanın kirli veya kapalı olması tespiti zorlaştırır. Bu durum trafik güvenliği açısından sakıncalıdır. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
9: Bu
1: 101 CNN Türk Radyo yayınıdır. Bu yayın yeniden iletim kapsamında yayınlanmaktadır.
9: Gösterebiliyor. O yüzden aslında bu dönemde son 4,5 aylık dönem çok kritik bir dönemde altın açısından. Bu dönem biraz altın yatırımcısını üzdü diyebiliriz.
10: Şimdi uzun vadeli yükseliş olacağını düşünür isek şayet ki gram altın üzerinden konuşalım. 8000 lira civarında maliyeti olanlar var. 7000, 8000 lira almış olanlar var. Daha düşük fiyatlardan almış ama yükselirken satmamış, hala bekleyenler, işte daha fazla yükselmesini bekleyenler. Elinde altın olan yatırımcı ne yapmalı o zaman bu durumda?
9: Aynen doğru. Aslında kısa vadeli senaryo ile uzun vadeli senaryoyu karıştırmamak gerekiyor Kaan Bey. Uzun vadeli yükseliş beklentisi devam ediyor. Neden? Bu kadar kamu borçlarının tarihi yüksek seviyelere ulaştığı, jeopolitik risklerin hala bitmediği, enflasyon sorununun hala çözülmediği bir tabloda aslında uzun vadede altında yükseliş bekliyoruz. Kısa vadeli ise biz bunu düzeltme diyoruz. Bu düzeltme içerisinde tabii 7-8 bin aralığından maliyeti olanlar açısından biraz da risk yönetimi şeklinde düşünmeleri gerekiyor. Belki kısa vadeli dönemler için al sat yapalım, o %10'luk %20'lik bir yükselişi değerlendirelim, paramız değer kazansın diye düşünürler. Ama böyle bir tarz durumlarda yakalanma durumu söz konusu olabiliyor. Orta uzun vadeli düşünenler açısından evet, tasarruflarını değerlendirmiş, vakti var. Yine ilerleyen süreçlerde yükselişler bekleniyor. Onlar için aslında tablo değişmedi. Kısa vadeli olanlar biraz da içerideki kurdan da etkilendi. Şimdi dolar TL'de de stabil bir durum söz konusu olunca gram altında da tamamen ons altına bağlı olarak bir hareketlenme yaşadık. Oysa aslında ons altın böyle dönemler yaşatıyor. Özellikle 2008 krizinden sonra 2011 ile 2018 yılları arasında ons altın stabil kaldı. Ama biz iç piyasada doların değer kazanmasıyla aslında gram altında değerlenme gördük. Ama bugün geldiğimiz tabloda Merkez Bankası'nın elinin masada olması, burada daha güçlü Merkez Bankası bir noktada gram altının da dolarla beraber hareket etmesini sağladı. Daha stabil bir gram altın görüyoruz. O yüzden global piyasalardaki değişiklikler gram altının yönü açısından önemli olmuş olacak. Ama yine uzun vadeli düşünen yatırımcı açısından düşündüğümüzde dünyadaki borç bitmediği sürece, savaş riskleri bitmediği sürece, enflasyonda yükseliş beklentileri bitmediği sürece aslında yine biz altını konuşmaya devam edeceğiz. Belki yıl sonuna kadar biraz yatırımcının sabırlı olmasında fayda var gibi.
10: Şimdi kısa vadede evet altın fiyatı düştü. Haliyle yatırım yapanların sayısı da azalmış oldu. Faizlerin yüksek kalmaya devam ettiği bir süreç yaşıyoruz. Burada altının korkusu aslında savaş değil, faiz diyebiliriz. Son olarak bunu söyleyeyim.
9: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Şu an altının alternatifi ya da tam tersi zıttı tahvildir. Tahvili de fiyatlayan faizdir. Bu kadar yüksek bir faiz ortamında dünyada ister istemez de altının baskılandığını görüyoruz. Çünkü zaman maliyeti açısından baktığımızda faizin bir getirisi var, daha risksiz bir getiri. Ama altının şu an zaman karşısında bir getirisinin olmaması satışı destekleyen nedenlerden bir tanesi de bu.
10: Peki. Şirin Hanım çok teşekkürler. Şart verdiğiniz bilgiler için.
9: Sağ olun.
10: Şimdi efendim konuştuk. Altın fiyatını konuştuk. Merak edilen bir konuyu konuştuk. Devam edelim. Şanlıurfa'da şarantörede evlenen araba alev aldı. İki kişi ölümden son anda kurtarıldı ve o sırada arabada bulunan bütün miktarda para da alev alev yanıyordu. İtfaiye arabayı vatandaşlar paraları sendi.
11: Kontrolden çıkan araba devrildi, alev topuna döndü. Çevredekilerse saçılan paraları söndürme telaşına düştü. Kazar Şanlıurfa Ceylanpınar Karayolu'nda yaşandı. Şarampole devrilen araba bir anda yanmaya başladı. Arabadaki iki kişi son anda çıkarıldı. Sağlık ekipleri iki yaralıyı hastaneye götürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması yaparken çevredekiler arabadan saçılan paralara yöneldi. İddiaya göre mısır tüccarına ait paralar tarlalardaki ekinlerin parasıydı. Söndürmeye çalışanlar da onu tanıyan kişilerdi. Yanan paraları kurtarmaya çalıştılar. İtfaiye ekipleri arabayı vatandaşlarsa yanan paraları söndürdü. Büyük kısmı yanan paralarsa jandarma ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
10: Ve Şimdi bu saat dilimindeki gazete haberleriyle devam edelim. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz bu saat dilimindeki gazete haberlerine. Görünmeyen çocuklar, genç mühendislerimizin adlarına formalar yapılmıyor ama başardıklarıyla Türkiye milyar dolarlık sözleşmelere imza atıyor. İşlerini iyi yaptıkları için biz de güvenlik endişeleri taşımadan siyaset ya da futbol konuşabiliyoruz. Güzel bir açıdan yaklaşmış Milliyet gazetesi. Şimdi Türkiye insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı pazarında dünyada oyun kurucu bir ülke. Ülkeler drone saldırılarına karşı elektronik harp ya da bizim lazer dediğimiz yönlendirilmiş enerji silahlarını geliştirmeye çalışırken bizim görünmeyen çocuklar Aselsan'ın genç mühendisleri 3 sistemi barındıran bir savunma hattı kurdular. Bu hat gelen tehdidi adım adım göğüsleyen katmanlı bir savunma mimarisine dayanıyor. Şimdi burada zaten şöyle de bir gerçek var. Özellikle savunma sanayinde çalışanların, oradaki personellerin de bir o kadar orada çalışan o genç gençlerimizin görünmemesi zaten olması gereken bir şey. Çünkü savunma sanayinden bahsediyoruz. Ama çok güzel bir noktadan yaklaşmış dedik. Neden çok güzel bir noktadan yaklaşmış? Çünkü şunu bilmek lazım. Şimdi bu ve benzeri ürünler ya da bu ve benzeri buluş da diyebiliriz belki bunları. Çünkü çok büyük bir bölümü daha yeni keşfedilen teknolojilerde ya da dünyaya fark atan alanlarda ya da bazı teknolojilerde dünyaya fark atan nitelikte ürünler çıkıyor Türk savunma sanayinden. Ve bunu yapan gençler ya da işte bunu yapan çocuklar, o görünmeyen çocuklar, haberde de söylediği gibi bizim rahatlıkla bugün biz burada hangi haberleri yapıyoruz? İşte siyaset haberi yapıyoruz, futbol haberi yapıyoruz, biraz önce de yaptık, yine yapmaya da devam edeceğiz. Farklı farklı konularda haberler yapıyoruz. Bunları rahatlıkla yapabilmemizi sağlıyorlar, rahat uyuyabilmemizi sağlıyorlar. Çünkü gördük, geçmişte de örneklerini gördük dünyada, bugün de örneklerini gördük. Her alanda o teknolojik gelişmeler olmadığı takdirde ve bu söz konusu ürünler olmadığı takdirde bir ülkenin güvenli olduğunu söylemek mümkün dahi değil. Caydırıcı güç diyoruz. Caydırıcı gücün önemini de bugünlerde daha fazla görüyoruz. Şimdi ihbar. Tehdit oluşturan drone'un yer istasyonuyla olan bağını koparak ilk savunma hattını oluşturuyor. Gökberk, frekans karıştırma sistemlerini aşan veya otonom olarak yaklaşmaya devam eden hedefleri ışık hızıyla gönderdiği lazer ışınıyla fiziksel olarak imha ediyor. Ejderha, sürü insansız hava aracı taarruzlarına karşı geliştirilen bu sistemin oluşturduğu görünmez elektromanyetik şok dalgası kapsama alanındaki tüm dronların mikroçiplerini ve devre kartlarını felç ediyor. Birden çok taktik var bu söz konusu silahlar için, daha doğrusu söz konusu ürünler için kullanım alanları var ve bu kullanım alanları her geçen gün değişti. O yüzden bizler de teşekkürü bir borç bilmeliyiz burada çalışan herkese ve devam edelim. Karar Gazetesi'nin haberi, Z kuşağı Avrupa Birliği'ne dönmek istiyor. Brexit'in 10. yılında kaos ve kuşak çatışması, tarihi referandumun 10. yılında Birleşik Krallık derin ekonomik küçülme ve siyasi krizlerle boğuşuyor. Yeni araştırma, İngiltere'de Birleşik Krallık'ta Z kuşağı seçmeninin %60'ının yeniden Avrupa Birliği'ne dönmek istediğini ortaya koydu. En son artık o kriz Başbakan Keir Starmer'ın istifasıyla sonuçlandı. Ya şöyle bir gerçek var. 10 yıl diyoruz. Bu 10 yıllık süre zarfında çok sayıda başbakan Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de istifa etmek zorunda kaldı. 6 isim değişti tam İngiltere'de. Ve bu da Brexit'in ardından, şimdi 10. yılda izliyoruz ya, Brexit'in ardından 6 başbakan çok ama çok kısa bir süre içinde değişti bu isimler. Şimdi ister istemez bu yaşanan süreç ve şu anda içinde bulunulan bu durum bazı soru işaretlerini de İngiltere için ortaya çıkarmış vaziyette. Bir şeyler istenildiği gibi gitmiyor, en azından bunu görebiliyoruz Birleşik Krallık'ta. Geçelim son gazete haberine bu saat dilimindeki. İşgalci güçler Somali'ye sızdı. Türkiye'nin askeri işbirliği yürüttüğü Somali'de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Middle East High, Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyan ilk ülke olan İsrail, şimdi 50 askerden oluşan bu grubu Şubat ayı sonlarında İran'la yaşanan gerilimin hemen ardından bölgeye konuşlandırıldığını öne sürdü.
12: Somali istihbarat raporlarını dayandırılan iddialara göre İsrail ordusu yerel halkla kolayca karışabilmesi ve dikkat çekmemesi için özellikle Etiyopya Tüfeğliler başta olmak üzere Afrika asıllı askerleri görevlendirdi. İsrail askeri yetkilileri yorum yapmaktan kaçınarak konunun siyasi kanadı ilgilendirdiğini belirtti. Ancak İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Somaliland'de uzun yıllardır güvenlik alanında gizli işbirlikleri yürütüldüğünü söylemişti. Yani İsrail direkt olarak bir ülkeyi daha ele geçirme girişimi. Bu sadece bir destek değil, basit bir destek değil. Stratejik olarak gördükleri bir nokta ki gerçekten Afrika'nın en stratejik ülkelerinden, noktalarından birinde bulunuyor Somali. Orada bir işgal girişimi, işgali gerçekleştirmek amacıyla böyle bir hamle benimsemiş ve bunu gerçekleştirmiş. Bunu da anlıyoruz. Özellikle bölgeden çıkan haberlerden daha net bir şekilde anlıyoruz. Şimdi bu saat dilimindeki gazete haberini ekranlarınıza getirdik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz. İngiltere siyasetinde sular durulmuyor demiştik. Biraz önce de Başbakan Keir Starmer'ın istifasından bahsetmiştik. Çok yıpratıcı bir iki yıl geçirdi Keir Starmer ve bu sürecin ardından gelen istifa açıklaması tabii haliyle Londra'da yeni bir liderlik krizinin kapısını araladı. 2011 yılından bu yana resmi baş tacı olan Teddy Levy ise 7. başbakanıyla çalışmaya hazırlanıyor.
13: İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti. İşçi Partisi'nde ise gözler yeni lidere çevrildi. Ancak Londra'daki bu liderlik krizinin ortasında değişmeyen tek bir unsur var. Başbakanlık resmi başfarecisi Keddy Levy. 2011 yılında dönemin başbakanı David Cameron tarafından komuta kabul edilen 19 yaşındaki Levy, İngiltere tarihinin en çalkantılı dönemine tanıklık etti. Brexit referandumundan bu yana Theresa May ve Boris Johnson gibi siyasi aktörlerin yıpranma süreçlerini birinci elden gözlemledi. Larry'nin görev süresi boyunca sadece başbakanlar değil, ekonomik durumlar da sürekli değişti. Rekor düzeyde kısa görevde kalan Liz Truss ve ardından gelen Rishi Sunak dönemlerinde de konutun gerçek sahibi hep Larry kaldı. Sunak ailesinin evcil hayvanıyla yaşadığı nüfuz mücadeleleri ise dünya medyasında uzun süre gündem olmuştu. 2 yıllık yıpratıcı sürecin ardından görevi iyi niyetle devretmeye hazırlanan Starmer sonrasında İşçi Partisi'nde gözler yeni lidere çevrildi. Bu 4 partili devlet görevlisi kariyerindeki 7. başbakanla çalışmaya başlayacak.
12: Ve dünya nüfusu yaşlanıyor. Doğum oranlarında bir düşüş var. Tabi haliyle bu düşüş iş gücünde de yani iş gücüne olan ihtiyacın artış anlamına geliyor. Bu nedenle Avrupa ülkelerinde yıllardır bir işçi çekme arayışı söz konusu. Ve tabi burada sanal medyada aktif olarak kullanılıyor. Algı ve süslü vitrinlerin kullanıldığını da en azından bu şekilde uzmanlar bunu ifade ediyorlar. Şimdi sürekli Türkiye'de gelecek yok, yurt dışına git algısı yapıldığı da yine uzmanlar tarafından belirtilenler arasında. Bu konuya dair CNN Türk muhabiri Ümit Uzun bir vizör dosyası hazırladı. İzleyelim ve saat başında karşınızda olalım.

0: benim Türkiye'de hayatım çok iyiydi. İşim vardı, gücüm vardı.
1: Gençlerimizin geleceği çalındı. Ben de onlardan bir tanesiyim. Şu anda bir mesleğim yok. Eğer Türkiye'de kalsaydım müzik mühendisi olacaktım.
2: Düşünüyorum değdiğime, benden bu kadar sevdiklerime, aileme, arkadaşlarıma uzakta kalmaya değiyorum. Paralısın, para biriktiremiyorum.
3: Türkiye'de gelecek yok. Yurt dışında hayat çok güzel. Çok fazla para kazanır, rahat yaşarsın diye hayal satılıyor. Peki gerçek öyle mi? Amerika ve Avrupa'da muhteşem bir hayat mı var? Yoksa nitelikli insan kaynağını kendi ülkelerine çekmek için sunulan süslü bir vitrin mi?
4: Irkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, daha önce karşılaşmadığınız muamelelere hazır olun. İsminizden dolayı, saç renginizden dolayı, geldiğiniz ülkeden dolayı burada ayrımcılıkla karşılaşabilirsiniz.
5: Belki iki, belki üç işte çalışmak zorunda kalanlar toplu olarak arkadaşlarıyla bir göz odada yaşamak zorunda kalanlar ya da çok ciddi bir sağlık faturası çıktığında bunu ödeyemeyenler, bütün bunları gerçekten de biz burada gözlemleyebiliyoruz.
6: Amerika'daki ya da Avrupa'daki çalışma şartları çok ağır. Yani siz orada sosyal faaliyetlerinizi, hizmetlerinizi, hiçbir şeyinizi yapamazsınız.
0: Yani bir senenin sonuna kadar iş kurdum, buldum, istediğim şeyleri yaptım, yapmadım, benden bu kadar. Çünkü çok yoruldum, sağlığım çok gitti.
3: Avrupa ülkeleri ciddi bir nüfus kriziyle karşı karşıya. Doğum oranları 1.34 seviyesine düştü. Nüfus yaşlanıyor, çalışan sayısı azalıyor, iş gücü karşılanamıyor. Mühendisler, doktorlar, yazılımcılar, araştırmacılar, yani başka ülkelerin yıllarca emek vererek yetiştirdiği nitelikli insan kaynağına ihtiyaçları var. Ve Avrupa ülkeleri yıllardır algı ve süslü vitrinlerle Türkiye'den kendisine nitelikli insan çekiyor.
7: Avrupa ülkeleri uzun yıllardır dünyanın dört bir yanında nitelikli insanları kendi ülkelerine çekmek için sistemli politikalar uyguluyor. Bugün Almanya mühendis çekiyor. Kanada yazılımcı çekiyor. İngiltere araştırmacı çekiyor. Fransa bilim insanı çekiyor. Bu ülkelerin insan sermayesini stratejik olarak bir kaynak olarak görüyor. Bu ülkeler yalnızca göç almıyor, seçilmiş eğitimli ve üretken insanları kendilerine çekiyorlar.
8: İngiltere tüm Avrupa'da olduğu gibi ülkeye göçü daha kaliteliye ve ekonomik katkıyı sağlayacak şekilde değiştirmeye çalışıyor.
3: Örneğin İtalya'da 1 euroya satılan köy evleri cazipmiş gibi görünen Avrupa vitrininden bir örnek. Kulağa hoş gelse de perde arkasında büyük bir nüfus krizi yatıyor. Çünkü Güney İtalya ve Sicilya adasında bulunan bu evler terk edilmiş ve kimse yaşamıyor. Yani vitrin 1 euroya ev sahibi olmak gibi görünse de gerçek nitelikli insanları ülkeye çekmek.
9: Özellikle İspanya ve İtalya'da 400 ila 500 bin göçmeni birden yasallık kazandırıldı. İspanya ülkesi bunu yaptı. Sağlık sektöründen doktordan hemşiresine, öğretmenine, garsonuna, servis sektörüne, hizmet sektörüne, her alanda gençlere, göçmenlere ihtiyaç olduğu anlaşıldı.
3: Sanal medya platformlarında sürekli olarak Türkiye'den göç et güzellemesi yapılıyor. Hatta Türkiye bir doktor kaybetti, Karadağ bir barista kazandı, Türkiye bir diş hekimi kaybetti, Japonya bir garson kazandı, Almanya bir işçi kazandı gibi akım videoları paylaşılıyor.
0: Arkadaşlar, Türkiye bir mühendis kaybetti, Almanya bir temizlikçi kazandı şu anda.
10: Hasta bakıcı olarak Almanya'da bir iş günü.
11: Sanki buradan Avrupa'ya, Amerika'ya gidildiği zaman orada hemen baş tacı edileceklerini, en üst mertebelere çıkarılacaklarını falan zannedenler veya bir şekilde bu algıyı yönetenlerin sanki buraya gidecek insanlar orada halılarla karşılanacakmış gibi bir atmosfer çizdiler. Fakat bu sadece ve sadece Türkiye'nin nitelikli insan kapasitesinin yıkatılmasından başka herhangi bir şeye de tekabül etmiyordu. Oysa Türkiye bu anlamda göç vermesi gereken bir ülke değil, tam aksine göç alması gereken bir ülkedir.
12: Özellikle son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ne gelme ciddi anlamda Türkiye'deki gençler için bir kurtuluş gibi sunulmaya başlandı. Ancak insanların en fazla hayal kırıklığına düştüğü konu Türkiye'de sanal medyada duyduğu şeylerin buraya geldiğinde gerçek olmadığını fark etmesi oldu.
6: Size anlatılan gibidir Avrupa ya da Amerika, yok. siz evet çalışırsınız. Gayret edersiniz ama senin o askeri çalıştığın şey bir yere kadar gider. Türkiye'de uzun zamandan beri yurt dışına giden birçok arkadaşımızdan hayal kırıklığına uğradığını gördüm. Çünkü oraya gittikleri zaman 3. 4. sınıf vatandaş olarak karşılanıyorlar. Ev kiralamız gerektiği zaman evleri doğru düzgün bulamıyorlar. O da arkadaşlarıyla kalıyorlar. Yabancılarla kalıyorlar. Başlarına işler geliyor. Birçok arkadaşımız rahatsızlık, zihin rahatsızlığı yaşamış. Çünkü niye oraya gitmiş? Belli bir rüyalarla gitmiş. Ama o rüyalar hepsini kabusa dönüşmüş.
3: Dünya yaşlanan nüfusuna çare ararken Türkiye yetiştirdiği gençlerini birer birer kaybediyor. Kimi ailesini ve sevdiklerini, kimi işini ve okulunu bırakıp yurt dışına gidiyor. Ama çoğu zaman karşılarına çıkan tablo anlatılandan çok farklı oluyor. Yıllarca eğitimini aldıkları meslekler yerine bambaşka işlerde çalışıyorlar.
13: Kapitalist ülkelerde daha iyi bir hayat hayaliyle deceyi çalınan milyonlarca Türk gencinden bir tanesiyim. Şu anda bir mesleğim yok. Eğer Türkiye'de kalsaydım fizik mühendisi olacaktım.
7: Bugün Türkiye'den giden birçok doktor, mühendis, öğretmen ve üniversite mezunu gençlerimiz ilk yıllarda kendi mesleğini maalesef yapamıyor. Çünkü diploma denkliği, dil yeterliliği, mesleki lisanslama ve bürokratik süreçler ciddi engeller oluşturuyor. Bu nedenle bazı kişiler yıllarca eğitimini aldığı mesleği bırakıp farklı işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Restoranlarda, lojistik sektöründe, depolarda, temizlik işlerinde veya vasıfsız iş gücü olarak çalışan çok sayıda üniversite mezunu gencimiz bulunuyor Avrupa'da.
8: Üniversitede ulusal sağlık hizmetlerinde doktor olarak görev yapabilmek için bir denklik sınavı, işe alım kotaları ve karmaşık uzmanlık eğitimi süreçleriyle karşı karşıya kalınabiliyor. Bu durumda da çoğu genç hekim ara süreçte geçimini sağlayabilmek için depo işçiliğinden kuryeliğe birçok farklı işte çalışmak zorunda kalıyor. Tabi bu meslekten kopuşları da beraberinde getirebiliyor.
14: Sabah fabrikada çalışıyorum. Akşam üzere çıkıyorum. Hafta sonları da firmaların temizliğini yapıyorum. Ya zaten 3 tane iş yapsaydım inanın Türkiye'de de rahat yaşardım.
6: Bulaşıktan, garsonluktan, işte diyelim ki temizlikten, çocuk bakıcılığından yapmış olduğunuz paralar sizin sadece orada geçiminizi sağlıyor. Sosyal hayatınız zaten olmuyor. Sana medya üzerinden, sana pompalayarak burada şu kadar para kazanabileceksin, şu kadar yapabileceksin diye vaat ettikleri şeyler aslında kendilerin de zaman zaman yapamadıkları işler.
3: Para kazansanız bile bu kez karşınıza yüklü vergi ödemeleri çıkıyor.
4: Eğer bir işte çalışmak için buraya geliyorsanız maaşla burada olacaksınız. O maaştan para aktararak Türkiye'de yatırım yapmak, Türkiye'de bir şeyler sahibi olabilmek bir hayal artık. Çünkü %40 ile %50 arasında hatta 55 oranına varan şekilde maaşınızdan kesintiler yapılıyor Almanya'da. 5000 euro bir maaş aldığınızda elinize geçen para yaklaşık 2500-2300 arasında bir rakam. Bekar olduğunuzdan yola çıkarsak 1 artı 1 bir eve vereceğiniz kira aşağı yukarı 1200 euro civarında. Ayrıca elektrik gideriniz var, telefon gideriniz var, ulaşıma ödeyeceğiniz giderler var. Tüm bunları çıkarttıktan sonra elinize yaklaşık kalan para 500-600 euro civarında.
2: Ay para nasıl para biriktiremiyorum. Gidiyor bu para, bu para bir şekilde gidiyor. Kalmıyor yani.
8: İngiltere, Türkiye'ye kıyasla oldukça pahalı bir ülke. Vergi, kira ve faturaların yüksekliği ülkeye gelenlerin en sık şikayet ettiği noktalar arasında. Bunun dışında sağlık hizmetleri ücretsiz olsa da uzun bekleme süreleri ve doktora ulaşmadaki zorluklar en başta gelen sorunlar arasında gösteriliyor.
3: Burada o veya bu şekilde hayatını kaybedenler Türkiye'ye tabutlarını bile gönderemiyorlar çünkü masraftan dolayı. Yurt dışında kalmak ve çalışmak için gerekli izinleri almaksa uzun yıllar sürüyor.
8: İngiltere'de süresiz oturum başvurusu 5 yılın sonunda yapılabiliyor. Başvuru yapan göçmenler süreç sonuçlanıncaya kadar İngiltere'den ayrılamıyor. Gelirsiz bekleme sürecinde yakınlarını kaybedip cenazesine katılamayanlar da var. İş ve paralarını kaybedenler de.
0: Çok yoruldum, sağlığım çok gitti. Ya benim Türkiye'de hayatım çok iyiydi. İşim vardı, gücüm vardı. Çok böyle oldum, anladınız mı? Hani belki Almanya'sı da iyi gelmiş olabilir bilmiyorum ama bana kesinlikle gelmedi. Ama buna rağmen diyorum ki sabret, mücadele et ama edemiyorum artık. Çok set koymaya başladılar.
3: Tüm dünya nitelikli insan kaynağı arayışında. Türkiye ise bu süreçte beyin göçü vermeye devam ediyor. Oysa Türkiye'de de doğum oranları hızla düşüyor. Nüfusun kendini yenilemesi için gerekli olan doğum oranı 2.1. Ancak bu oran şu anda 1.48'e kadar düştü. Nüfus 10 yılda 10 milyon gerileyebilir. İşte bu nedenle Türkiye'nin göç veren değil, nitelikli göç alan ülke olması önem kazanıyor. Uzmanlar dünyanın dört bir yanından nitelikli insanları Türkiye'ye çekecek politikalar devreye sokulmalı diyor.
7: Türkiye artık sadece göç veren değil, nitelikli göç alan bir ülke olma hedefini ortaya koymalı. Özellikle önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde dünya ciddi bir nüfus daralması yaşayacak. Bu nedenle geleceğin rekabeti artık doğal kaynaklarla değil, insan kaynaklarla olacağı açık ortada. Türkiye'nin uygulaması gereken politikalar bence şunlar olmalı. Yüksek teknoloji, yapay zeka, yazılım, biyoteknoloji, sağlık, savunma sanayi alanlarında çalışan nitelikli yabancılara özel vize programları oluşturmalı. Türk kökenli bilim insanlarının, akademisyenlerin ve girişimcilerin Türkiye dönüşünü teşvik edecek özel programlar hazırlanmalı. Üniversitelerimiz uluslararası araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmeli. Yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşının bilgi birikiminden faydalanacak tersine beyin göçü programları oluşturulmalı. Çünkü gelecekte ülkelerin zenginliği petrol, doğalgaz veya maden rezervleriyle değil, yetişmiş insan sayısıyla ölçülecek.

0: CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
0: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Baba, niye bayramı?
3: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 4 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazır.
1: Tatil Budur ismi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
0: ismi. Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4
5: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
7: Reklam. CNN Türk Radyo. İlgilen siz olun.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
9: Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece, Topkapı Halıcıoğlu, Beylikdüzü Büyükçekmece, Bahçeşehir Mahmut Bey, Kağıthane Ok Meydanı yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Üsküdar, Ümraniye Kavacık hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı. Aksi yönde her iki köprüde etkili seyrediyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
7: CNN Türk Radyo, ilgilen siz olun.
3: Bu bir CNN Türk Radyo yayınıdır. Bu yayın yeniden iletim kapsamında yayınlanmaktadır.
10: Ayet kurultay çağrısı yaptı.
11: Bu yapılır mı bu partiye ya? Bu yapılır mı?
12: CHP'de grup toplantısı kürsüsünde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu değil, grup başkanı ünvanıyla Özgür Özel vardı.
11: Teşekkür ederim, teşekkür ederim canımsınız.
12: Tartışmaların odağındaki o kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Partiyi olağanüstü kurultaya götürülmesi için toplanan imzaları işleme alma çağrısı yaptı.
11: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. 1004 TL'ye imza vermiş.
12: Özel yeni parti iddialarına değinmedi ama dikkat çeken bir mesaj verdi.
11: Namusuma, şerefime söylüyorum. Bu mesele Kemal Bey ile aramda değildir. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız, sonuna kadar direneceğiz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Var mısınız? Yürüyelim.
10: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da Eylül ayından başlayarak olağan kongre sürecini başlatma kararı çıktı. Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı.
13: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz. Bu takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız.
14: CHP Eylül ayının ilk haftasında olağan kurultay takvimini başlatma kararı aldı. Özgür Özel kanadının olağanüstü kurultaya gidilmesi için toplanan imzaları ise değerlendirmede.
13: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Bir olağan kurultay takvimini başlatmayı bir politik öncelik olarak belirlemiştik.
14: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK ve parti meclisi toplantıları yapıldı. O toplantılar sonrası kamera karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı, partiden bir il başkanının ihracını istenerek iki il başkanının görevden alındığını duyurdu.
13: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber sesi ve il başkanının dolayısıyla fesi ve onun yerine Okan Mazlıoğlu arkadaşımızın il başkanı olarak görevlendirildiği bir karar almış bulunuyoruz. Aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Kayseri il başkanımızın tavrı sürecin başından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiyerarşisine uygun olmayan iş ve eylemler. Antalya ilimizin yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
14: Bazı belediye başkanlarının CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesine ilişkinde öz eleştiri çağrısı yaparak Özgür Özel kanadına göndermede bulundu.
13: O arkadaşlarımız zaten başka siyasal geleneklerden gelmişti. Ya da bu arkadaşlarımıza şantaj yapılıyordu da AKP'ye geçti biçimdeki yaklaşımlarda eksik bulunuyor. Yani bizler özellikle aday belirleme sürecinden başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının seçilmesi konusunda bir öz eleştirinin de yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
14: Bu arada disipline sevk edileceği konuşulan isimlerden daha önce İYİ Parti'den CHP'ye geçen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır istifa etti.
10: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün tamamen silah bırakması üzerine hayata geçecek bir yasal düzenleme konusunda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün tamamen silah bırakması üzerine hayata geçecek bir yasal düzenleme konusunda

0: bu şekilde tamamlanması lazım.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye hedefinde gelinen durumu bu sözlerle açıkladı. Terör örgütünün silah bırakmasını yasal çerçeve için şart oluşuna çekti dikkati.
0: Gelinen noktada yeni bir aşamadayız. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşmasıyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz var.
2: Doğru.
1: Habertürk televizyonunda konuşan Çelik, sürecin ileri aşamaları için de bilgilendirme yaptı. Durumun tespit ve teyit edileceğini bildirdi.
0: Bugün gelinen noktada da bir taslak tartışılacak, bir yasal çerçeve ortaya çıkacak. Belli bir zaman dilimi içerisinde örgütün silah bırakmasına dönük konu takip edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği bu bir özel mekanizma mı olur? Milli Güvenlik Kurulu mu olur? Veya iki ayrı mekanizma mı olur? Biri tespit edecek ve teyit edecek silahların bırakıldığı. Yani.
1: CHP'de mutlak tutulan kararı sonrası yaşanan tartışmaları da gündemine alan Çelik, CHP tartışmalarının partisiyle ilintili olmadığını söyledi.
0: Ben Türk siyasi hayatında böylesine bir yetersizlik, böylesine bir siyasetsizlik, böyle bir siyasi okuma yazma bilmezlik görmedim. Yani hiçbir krizi yönetemiyorlar. İster o kanat için söyleyin, ister bu kanat için söyleyin. Yani bunlar bir parti yönetimi skalasında, parti yönetimi standartında bir yaklaşım ve bir duruş ortaya koyamıyor.
1: Ve Ankara'daki NATO zirvesi gündemi.
0: Atlantik İttifakı'nın geleceği bakımından tarihinin en kritik zirvesi olarak ortaya çıkacak. NATO'nun en büyük şansı Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak olması.
3: DEM Parti grup toplantısında konuşan eş genel başkan Tülay Hatimoğulları terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Hatimoğulları yasal düzenlemenin meclis kapanmadan önce yapılması gerektiğine işaret etti. Yasa için süre Temmuz ayını geç tanımladı.
4: Çerçeve yasa meclisin bu yasama dönemi kapanmadan gelmeli, zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Ve bakın AKP sözcüsü bugün itibariyle yeni bir aşamadayız dedi, yasal çerçeve aşamasına gelindi dedi. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş hafta sonu yaptığı açıklamada çerçeve yasayı en kısa sürede meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti. Bu sözü önemsiyoruz. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
3: Ve bu saat dilimindeki gazete haberleriyle devam edelim. Hürriyet gazetesinin haberiyle başlıyoruz. Bu saat dilimindeki gazete haberlerine Türkiye'de paketlendi manşeti var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3.7 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan İbrahim Kaldun Hilmi, Türkiye'de yakalanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edildi. Türkiye ile ortak operasyonu FBI direktörü Cash Beetle duyurdu. Yakalanan Hilmi, Amerika Birleşik Devletleri'nde eski Başkan Obama döneminde hayata geçirilen sağlık sistemi Medicare'i 3.7 milyar dolarlık zarara uğratan dolandırıcılık ağının kilit ismi olmakla suçlanıyor. FBI'nin açıklamasına göre Mayıs 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nden kaçan Hilmi, ortak çalışmayla Türk Emniyet Güçleri tarafından gözaltına alındı. FBI ajanları Türkiye'ye gelerek Hilmi'yi teslim aldı. Şimdi FBI direktörü Patel, Hilmi'nin yakalanmasında FBI Miami, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve Türkiye'deki yetkililerin ortak çalışmasının etkili olduğunu kaydetti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a süreçteki katkılarından dolayı teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Amerikalılardan çalanlar için dünyanın hiçbir yeri güvenli liman olmayacaktır dedi. Şunu da ekleyelim, şimdi İbrahim Kaldun Hilmi'nin dahil olduğu dolandırıcılıkta hiç teslim edilmeyen veya gerek olmayan ürünler için naylon fatura kesildiği öne sürülüyordu. Bu şekilde 3.7 milyar dolarlık bir dolandırıcılıkla suçlanıyordu kendisi. Geçelim ikinci gazete haberine. Sözcü gazetesinin haberi, Brezilya'da balon faciası 8 kişi hayatını kaybetti. İşte havada alevler içinde kalan balon bu şekilde görüntülendi ve yolcularsa balonu binerken gülümseyerek poz vermişti. Brezilya'nın güneyinde

0: Türkiye, Santa Catarina eyaletindeki sıcak hava balonu seyahati faciayla bitti. Hafta sonu meydana gelen kazada bir anda alevler içinde kalan balon ardından hızla yere çakıldı ve kazada biraz önce de bahsettiğimiz gibi 8 kişi hayatını kaybetti. 13 kişinin yaralandığı olayda balon yere düşmeden önce bazı yolcuların alevlerden kaçmak için kendilerini yere attığı bildirildi. Pilotun da bulunduğu bazı kişiler kazadan sağ kurtuldu ve hastaneye sevk edildiler. Böyle bir olay gerçekleşti Brezilya'da. Devam edelim. Türkiye gazetesinin haberi, Lübnan'da tuzağı Türkiye bozdu. Şimdi Suriye'ye 120 bin kişilik güçle Lübnan'a girerek Hizbullah tasfiye etmesi karşılığında toprak vaadinde bulunuldu. Ankara ise İsrail'den tabi burada bahsediliyor. Bu noktada Ankara ise Lübnan bölümünde İsrail işgal ettiği Litani Nehri ve Golan'ı kendi toprağı ilan edecek diye uyardı. Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilge'nin haberi. Burada tabii ki yani genel itibariyle haberde de bahsedilen konu İsrail'in uzun bir süredir, özellikle son birkaç yıldır çok arttırdı ama uzun bir süredir devam eden bölgedeki istikrarı bozma girişimleri. Bu noktada Türkiye karşı bir hamle yaptı ve Ankara daha doğrusu etkili oldu ve bu süreci, yani İsrail'in bu planının bozulduğuna dair bir detay söz konusu. Bu saat dilimindeki gazete haberlerini aktardık, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın "ben olmasaydım İsrail yok olurdu" açıklamalarına Netanyahu'dan cevap geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülkesinin geleceği için askeri bağımsızlık çağrısı yaptı. Washington'a bağımlılığın azaltılması gerektiğini savunan Netanyahu, İsrail'in kendi gücüyle ayakta kalması gerektiğini söyledi.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Netanyahu, İsrail'in geleceğine ilişkin varoluşsal olarak nitelendirdiği bir soruyu gündeme taşıdı. Batı Şeria'daki yedek muharip subaylarla gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Netanyahu, 30 yıl sonra nerede olacağı sorusunu yöneltti. İran ve bölgedeki müttefikleriyle yaşanan çatışmalara değinen Netanyahu, İsrail'in karşı karşıya olduğu tehditlerin henüz sona ermediğini savundu.
2: Şu anda İran ve onun vekil güçleriyle karşı karşıyayız. Onlara karşı mücadele ediyoruz ve bu süreç henüz sona ermiş değil. Ancak sonucun ne olacağı bizim ne kadar güçlü olduğumuza bağlı.
1: Gelecekteki sonucun İsrail'in kendi gücünü ne kadar arttıracağına bağlı olduğunu belirten Netanyahu, yıllardır devam eden Amerikan desteğine rağmen savunma alanında daha bağımsız bir yapıya geçilmesi gerektiğini vurguladı.
2: Savunma ve silahlanma alanında tam bağımsızlık istiyorum. Amerikalı dostlarımızdan yıllar boyunca önemli destek aldık ve bunun için minnettarız. Ancak bugün şunu söylüyorum, kendi bağımsız silah sistemimize sahip olmalıyız.
1: Aslında Netanyahu bu açıklamaları 18 Haziran'da yaptı. Ama görüntüler İsrail Başbakanlığı tarafından yeni paylaşıldı. Öte yandan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de benzer mesajlar verdi. Ben-Gvir, İsrail'in gerektiğinde Washington'a hayır diyebilmesi gerektiğini savundu. Bu açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail operasyonlarında daha fazla sağduyu çağrısı yapmasının ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda "ben olmasaydım İsrail çoktan yok olmuştu" ifadelerini kullanmıştı.
3: If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
1: İsrail'de yükselen askeri bağımsızlık tartışması Tel Aviv-Washington hattında yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs tartışmaları devam ediyor. Son olarak eski ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı yöneticisi Samantha Power, Çin'de koronavirüs çalışmalarını finanse etmekle suçlandı.
4: Ms. Powers, did USAID fund coronavirus research in Wuhan, China?
5: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki koronavirüs tartışmaları dinmiyor. Eski Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard istifasının hemen ardından eski Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci'nin salgın öncesinde koronavirüs araştırmalarına milyonlarca dolarlık finansman sağladığını söylemişti.
4: In about 2019, some of the research proposals that came about in 2018 were Wuhan Institute of Virology asking for money to create a virus with a furin cleavage site in it. A coronavirus, a SARS-like virus with a furin cleavage site. That's exactly what COVID turned out to be. They wanted money to create such a virus. So we want to know, are there other research proposals that you either granted or denied that were on the same veins of creating viruses that could have become COVID-19? We can't tell because you won't give us information. That is not true. Everything we have asked, we have not gotten. I have not seen one document on the PREDICT program.
5: Bu kez de Senatör Rand Paul, eski ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı yöneticisi Samantha Power'ı koronavirüs araştırmalarını finanse etmekle suçladı. Elon Musk da tartışmalara dahil oldu. ABD Kalkınma Ajansı'nın paralarının dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi. Musk konuya ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda da bulundu. Elon Musk, ABD Yardım Kuruluşu'nun parası Çin'de milyonlarca insanın ölümüne yol açan koronavirüs araştırmalarını finanse etti dedi.
6: Kişisel Verileri Koruma Kurumu, belediyelerin kent meydanları ve turistik alanlardan yaptığı canlı kamera yayınlarına ilişkin uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada bu görüntülerde kişilerin yüzlerinin ve araç plakalarının açık şekilde görünmesinin kişisel veri kapsamına girdiği ve bu durumun mevzuata aykırılık oluşturabileceği ifade edildi.
7: Kent meydanlarında, caddelerde ve turistik bölgelerde belediyelere ait kameralar artık canlı yayın yapamayacak. Karar Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından alındı. Belediyelere canlı yayın konusunda uyarıda bulunan kurum, alınan bu kararla birlikte özel hayatın ihlal edilmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Gerçek kişilerin açık rızası alınmadan yapılan bu yayınların özel hayatın korunması ilkesini ihlal edebileceği, kişilerin yüzleri ve araç plakalarının kötü niyetli kullanımları açık hale geldiği ve ölçülük ilkesine aykırı olabileceği vurgulandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu yayınladığı duyuruda turistik tanıtım amacıyla yapılan yayınların bir an önce durdurulmasını, aksi takdirde yaklaşık 17 milyon TL'ye varan cezaların uygulanabileceğini hatırlattı.
6: İstanbul'da aracını park etmek artık başlı başına bir masraf kalemine dönüştü. Bazı özel otoparklarda saatlik ücretler yüzlerce lirayı bulurken aylık abonelik bedelleri konut kiralarıyla yarışıyor.
8: Fiyatlar çok yükseliyor. İnsanlar buraya arabalarıyla gelmek istemiyor.
9: Mecbur kalıyoruz. Fahiş fiyatlar ödüyoruz.
8: İstanbul'da park yeri bulmakta, o park yerinin ücretini ödemekte her geçen gün zorlaşıyor.
10: Özellikle merkezi yerlerdeki otopark ücretleri tepki çekiyor. Nişantaşı'nda bir saatlik otopark ücreti 350 liradan başlıyor, 1000 liraya kadar çıkıyor.
9: 50-100 lira olması gereken bir otoparka 500-600 lira veriyor.
8: İstanbul'da bir aracın sığacağı 12,5 metrekarelik bir otopark alanı için aylık 20 bin lira isteniyor. Oysa aynı büyüklükteki bir odanın kira değeri yaklaşık 9 bin lira.
10: Yani bazı yerlerde aracınızı park etmek aynı metrekarede oturmaktan iki kat daha pahalı.
11: Çok şaşırtıcı. Ama yapacak bir şey yok yani. Herkes veriyor işte.
12: Bizim yanımızda çalışan insanlar da var. Bunların asgari ücret maaşlarına zam geliyor, sigortalarına zam geliyor.
10: Üstelik yüksek ücretler sadece özel otoparklarla sınırlı değil. Aynı yerde İspark'ın bir saatlik otopark ücreti 220 lira.
12: 3-4 saat kaldığı zaman 600 lira oluyor. Biz de 600 lira para alıyoruz zaten. Şu an İspark 12.750 lira para alıyor.
10: Yer bulamayanlarsa ya özel otopark kullanmak zorunda kalıyor ya da aracını valeye veriyor. Buna önlem olarak otopark ücretlerine bir üst sınır getirilmesini istiyorlar.
13: Bir sistem getirilmeli, yani bir düzene sokulmalı. Bu kadar serbest olmamalı.
6: Şimdi Avrupa'da aşırı sıcaklar etkili oluyor. Fransa'da sıcakla mücadele için kriz toplantısı yapıldı. İtalya'da da birçok kentte aşırı sıcak nedeniyle kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Avrupa'nın birçok ülkesinde de durum farksız. Ayrıntıları CNN Türk Paris temsilcisi Arzu Çakır Morin'den alacağız. Arzu, günaydın. Sıcaklık kaç derece şu an ve ne tür önlemler alınıyor hem Fransa'da hem Avrupa genelinde?
14: Günaydın Kaan. Öncelikle en sıcak geceyi Fransa tarihinin, yani bu kıtanın en sıcak gecesini geçirdik dün gece. bir türlü soğuyamadık, onu aktararak başlayalım. Sıcaklık şu anda 26-27 derece civarında seyrediyor ama güneş henüz çıkıyor, bir saat gerideyiz sizden. Güneş henüz doğdu ve çok kısa süre içerisinde 35-40'ı bulacak sıcaklıklar. Bugün 45'i geçmesi bekleniyor bütün Fransa'da, hatta bütün Avrupa'da diyebiliriz. İtalya'da, İspanya'da, hatta Almanya'nın batı kesiminde bile çok inanılmaz sıcaklar yaşanıyor. Çok tarihi bir sıcaklık ama her yayınımızı artık tarihi sıcaklık diye yapmaya başladık. Zira Mayıs ayında da tarihi bir Mayıs ayı geçirmiştik. 5 haftadır bu kıta ısınıyor ve bir türlü soğutamıyoruz. Artık klimalar çalışmaya başladı. Fransa klimaya karşı bir ülkeydi. Çevre kaygıları nedeniyle klimanın özellikle Yeşiller Partisi tarafından karşı çıkılan bir cihazdı. Yılda sadece 2-3 gün sıcak için bütün bir iklimi yok etmenin anlamı yok diye bir politika izliyorlardı. Ama artık bu politikaların hepsi şu anda anlamsız. Okullarda klima yapılması için milyarlarca euroluk bütçeler çıkarılıyor. Hastaneler klimasız çalışıyor. Uydurup mobil klimalarla çalışan hastane görüntüleri gözler önüne serildi. İnsanlar sokağa çıkamıyorlar, iş yerlerine gidemiyorlar, evden çalışıyorlar olabildiğince. Oldukça zor çalışan örneğin çöp toplayıcıları gibi, sabah karşılaştığımız çöp toplayıcıları güneş doğmadan işlerini yapıp hemen dönüyorlar. Alışık olmadığımız bir sıcak, tüm sıcakları Afrika'dan yükselen bir sıcak söz konusu. Yükselen sıcaklığın Avrupa'daki alçak basınç merkeziyle karşılaşması sonucu bütün Avrupa kıtasının, özellikle Güney Avrupa'nın üzerinde bir kubbe oluşuyor Kaan. Ve bu kubbe hayatı yaşanılmaz hale getiriyor. Zira nefes alınamaz bir sıcaklıktan söz ediyoruz. Derecenin de ötesinde hissedilen sıcaklık boğucu bir sıcaklık. Öyle ki İzmir'den gelen bir arkadaşımız, daha dün İzmir bunun yanında yayla sayılır, bu nasıl bir hava şeklinde espriler yaptı. Ben yaylama dönüyorum diye dün döndü İzmir'e. Yani anlatabilirim. Aslında İzmir'de boğulurduk biz, hatırlarsanız İzmir sıcağında. Böyle bir sıcak söz konusu. Neler oluyor? İnsanlar, gençler özellikle suya atlıyorlar ve boğuluyorlar. Vücudun hipotermi yaşıyorlar. Vücudun sıcaklığı ve su sıcaklığı arasındaki fark nedeniyle kalp krizleri var. Boğularak ölenler var. 40'ın üzerinde ölüm var Kaan. Yaşlılar şu anda özel ilgi alanı altında. 2003 yılında hatırlayacaksın, 5000 yaşlı birden aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirmişti. Şimdi onlara özel ilgi gösteriliyor. Kriz toplantısında bu konu ele alındı. Büyük bir kavga var. Yereller mi ödeyecek, yani belediyeler mi ödeyecek bu klimaları, okulları, hastanelere klimaları, yoksa hükümet mi, devlet mi ödeyecek kavgası var. Diğer taraftan iklim sıcaklık konusu, yani iklim tartışmaları yeniden gündeme geldi. Artık aslında iklim tartışmaları sırasında hatırlayacaksınız, Paris İklim Anlaşması 2015'te imzalanmıştı ve bu anlaşmada 10 yıl sonra artık geri dönülemez sıcaklar başlayacak denilmişti. Ozon tabakası %2 kirlenecek denilmişti. Şu anda bunu tahminin hepsini yaşıyoruz. Önlemler alınmadı ve
15: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun. Reklam.
16: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
15: Reklam.
17: Garanti bedeli görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
18: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
19: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garanti BB veya kontrolde.

0: Bahçesi ile sizi bekliyor. World of Sunrise. Detaylar etsetur.com'da.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan, lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
8: Reklam. CNN Türk Radyo. İlk bilen siz olun.
9: Kamu spotu.
10: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
8: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
11: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
12: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
11: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sundu.
8: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Piyasaların 23 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %1.29'luk düşüşle 14.540 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.47, euro 52.90'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.167, çeyrek altın 10.459 liradan alıcı buldu.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
14: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
15: Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendine has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır.
14: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
8: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
9: Modoko, mobilyanın başkenti. Modoko, tarihte bugünü sunar.
15: Tarihte bugün. Bugün 24 Haziran 1645 yılında İstanbul'dan 348 harp ve nakliye gemisiyle hareket eden Osmanlı ordusu Girit Adası'na çıktı. 1894'te Uluslararası Olimpiyat Komitesi olimpiyat oyunlarının 4 yılda bir yapılması kararını aldı. 1901 yılında Pablo Picasso'nun eserleri ilk defa sergilendi. 1910 yılında Japonya Kore'yi istila etti. 1936 yılında Türkiye Milli Basketbol Takımı ilk maçını Yunanistan'la yaptı. 49-12 galip geldi. 2001 yılında Polonya'daki Özel Olimpiyatlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zihinsel engelliler milli takımı şampiyon oldu.
9: Modoko, mobilyanın başkenti. Modoko, tarihte bugünü sundu.
8: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
16: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
17: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da, toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
16: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
8: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sunar.
15: Araçların periyodik muayenesi zamanında yapılmalıdır. Muayenesiz araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye atar. Teknik arızalar kazalara neden olabilir. Bu nedenle araç bakımı ihmal edilmemelidir.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: CNN Türk Radyo, ilk bilen siz olun.
20: Bu bir CNN Türk Radyo yayınıdır. Bu yayın yeniden iletim kapsamında yayınlanmaktadır.
21: Frekansların artıran, kuvvetlerin, şiddetlerin artıran büyük meteorolojik olaylar var dünyada. Her dönem hep konuşuyoruz. İşte El Niño, El Niño bu sene çok kuvvetli. Çok kuvvetli olmasından dolayı bunun bir yerden bir şey çıkacaktı. Bu da şey, sıcak hava dalgası olarak dünyayı kavuruyor. Yani bunun yanında La Niña olduğu zaman da daha soğuk bir hava. Geçen seneki La Niña'nın etkisiyle biliyorsun Türkiye'de kar yağışları vardı. Dolayısıyla çevreyi korumak, çevre duyarlı olmak daha çok küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili daha büyük ölçekte düşünmemiz lazım. Ama böyle yani 2026 yılındaki Avrupa'daki sıcak havada daha küçük ölçeklerdeki meteorolojik olayların meydana getirdiğini düşünüyoruz.
22: Peki genel başlıklarla Avrupa için eklemek istediklerinizi de alayım kapatmadan önce Orhan Hocam.
21: Avrupa hakikaten kavruluyor. Yani kelime anlamıyla kavruluyor. Özellikle neresi? İspanya'dan başladı. İspanya, Fransa. Bu Omega'nın öbür tarafı yani. İspanya, Fransa. Şimdi önümüzdeki hafta sonu Almanya'ya geliyor. Almanya'da biraz daha sıcak gibi geliyor. Sanki sıcaklık üstelik daha kuzeyde olmasına rağmen. Bu sıcak hava dalgası oradan başlıyor. Yani işte Fransa'dan başlayıp İspanya'dan başlayıp Almanya'ya, Londra'ya gibi etkileri İngiltere'yi Kuzey Avrupa'ya doğru kayalı. Kuzey Avrupa derken çok kuzey değil de Polonya, Ukrayna buralara gelecek önümüzdeki hafta sonunda. Bu hafta sonunda. Önümüzdeki hafta ise bu iyice Orta Avrupa'yı, biraz Fransa kurtulacak bu sıcak hava dalgasından, Orta Avrupa'yı ve Balkanlara, Romanya'ya doğru kaymaya başlayacak. İşte o zaman bu Omega'nın sağ tarafı, yani doğu tarafındaki etkisi bizi de etkileyecek ve dolayısıyla hafta sonundan itibaren, yani Cuma itibaren Türkiye'deki sıcaklıklar özellikle batı bölgelerde 2-3 derece daha artacak. Yani İstanbul 32-33 dereceleri görüyor. Antalya işte 38 dereceleri görecek. İzmir artık 35 dereceye geçen sıcaklıklar. Bu önümüzdeki haftada bu şekilde gidecek. Yani bu sıcak havanın, Avrupa'daki sıcak havanın etkisi hafta sonundan itibaren, yani cumartesinden itibaren Türkiye'nin batı bölgelerinde etkilemeye başlayacak. Ama Fransa'daki kadar aşırı bir sıcak hava değil. Evet. Ama o 5-6 derece üzerine çıkacak. Sıcak olan bu.

0: Radyo Yaren 98.3.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev Hayat Veri.

gel, aklıma yar düştü gel. İyi günün dostları lele başım dara düştü gel. İyi günün dostları lele başım dara düştü gel. Diyar

0: Saat 9. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tars FM.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.

0: işlemleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri. Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
1: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 55 49. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşil Kurt yönetiminde hizmetinizde. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.

0: Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi, Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto. Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184. 0539 514 3184. Tek Oto Ford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.
2: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenilenler arasında.

ki kalbim hala sende kalır. Yüzünü göremesem de dualarımda var. Unutamam, silemem, senden kalan yar.

göz bebeğiniz Darüşşafaka giriş sınavıyla bizim göz bebeğimiz olsun. Siz de annesi veya babası hayatta olmayan çocukların Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayın. Tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim almalarına vesile olun. Dördüncü sınıflar için sınav

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık eve olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282. 0553 645 8282. Özkan Emlak.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenilenler arasında.
1: Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter. Öyle evine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

Ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım.

0: Baba, bir şey soracağım.
1: Sor oğlum.
0: Sen böyle geçmeyince ben korkuyorum.
1: Güzel oğlum benim. Ben hep böyle senin yanında olamasam da, o güzel saçlarına okşamasam da, o güzel gözlerine bakamasam da, sen hep benim yüreğimdesin. Ben de hep senin yüreğinde olayım, tamam mı?
2: Hasretim sana
1: bir korktuğun zaman babam burada işte dersin. Ben babamı hep yüreğimde taşıdım. O yüzden de hiç korkmadım.
2: Biraz da sen al.
1: Sen de beni yüreğinde taşı. Ve hiçbir zaman korkma.

Türküler usunuz, türküler susunuz. Bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 90.

0: Saat 10. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim. Et yedim deyin.
2: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun. Bol bol et yiyin.
1: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222. 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Teknoloji Otomasyon Makinelerimizle yapıyoruz. Şehrinde inize ve inşaatına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıl tecrübesi. Antalya'dan sonra şimdi Tarsus

Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

Türküler usulümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 11. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: ofisinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
2: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
1: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
3: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
2: Kuzu kaburga 729 lira, kuzu incik 739 lira, kuzu gerdan 749 lira, kuzu but, kuzu kol 799 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 999 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
3: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemalpaşa Sanayi Sitesi Yayla Yolu TOKİ karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
0: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
4: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 55 49. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar'dan tekerlek sandalye, yürüteç, baston, hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi, ev tipi sağlık cihazı ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla

0: Konfor herkesin hakkı.
1: Şahmeran Emlak Konut güvenin adresi.
2: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yiğit Apartmanı zemin kat Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 29 Taksim 2A Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
3: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
2: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001, 600-0001.
2: Murat Tavukçuluk.
5: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Gecenin her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık eve olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Deniz Bank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 82 82 0553 645 82 82. Özkan Emlak. Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya Ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.

0: ettiğinizde telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi.
2: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
0: Morven Tarsu AVM 1. katta.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler usunuz, türküler susunuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta, Radyo Yaren

yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Saat 12. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.

0: et veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
2: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
1: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22 0535 628 32 22 Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
2: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
3: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
2: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta, telefon 0850-441-2-314, 0850-441-2-314, Mega Maker Lab.
0: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
4: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnci, Mutlu, Boş, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres, Otboş, tabi onlarca akü markada hizmetizde. 7/24 yol yardım. Siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nın Instagram üzerinden bedebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres.

0: 8 mm cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yalem 98.3.

sözler usumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

Türküler yolcumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 13. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye. Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184. 0539 514 3184. Tek Oto Ford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça.
4: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
5: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
4: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı. Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
6: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden. 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
4: Otomatik ve vitesli araçlarımızla, uzman kadromuzla yüksek başarı oranı.
6: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
4: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 6412. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında 2. katta. Telefon 0532 577 6412. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu Turan Afşin yönetiminde hizmetinizde.
3: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
7: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Ömer Rotbalans. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Rotbalans yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Rotbalans'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Rotbalans adres Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304 0533 401 3304 Ömer Rotbalans binek ve ağır vasıta. Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satılık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satılık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 82 82 0553 645 82 82 Özkan Emlak.
3: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
5: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001, 600-0001.
5: Murat Tavukçuluk.
6: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056
1: Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 14. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun. Reklam. Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
1: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
0: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk. Alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres: Görallar ilerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
2: Şahmeran Emlak Konut güvenin adresi.
3: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
4: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
5: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
4: İnci, Mutlu, Boş, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres: Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
3: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra... Şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
6: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
7: Kuzu kaburga 729 lira, kuzu incik 739 lira, kuzu gerdan 749 lira, kuzu but, kuzu kol 799 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 999 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Üst sütün kilosu 35 liradır.
6: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Yayla Yolu Toki karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
8: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Kargosunuz, türküler sosunuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın. Ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya perforje demirlerinizi beraber tasarlayalım. Sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, perforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.

0: başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
1: Morven Tarsu AVM 1. katta.
2: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
3: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
2: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
4: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 90.

0: Saat 15. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
4: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
3: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
4: Mega Maker Lab Tarsus, adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2314. 0850 441 2314. Mega Maker Lab.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler Kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

0: Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla olarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece uçurum boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy can evinden yaralı.
1: Nazlıcan, serin yayla çiçeği

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik, geçip gittik. Parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik, nazlıcan boşluğu aramızda. Bedirhan'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaç dağı ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. O da nazlıcan gibi bir daha olmayacaktı. Ey Bedirhan, katran gecelerin heyulası. Ey Bedirhan, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın? Konuşsana. Ey Bedirhan, ey mezarı kartal yuvası.

Bedirhan, ah Bedirhan. Biz üç kişiydik, üç intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben.

Türküler usulümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Çınar Cam Balkon Sistemleri. En uygun fiyatlarla banyonuza duşakabin, iş yerlerinize otomatik kepenk, balkonunuza cam balkon sistemleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi

0: hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
2: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
1: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
3: Murat Tavukçuluk öğretmen evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
1: Telefon 600-0001, 600-0001.
3: Murat Tavukçuluk.
4: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282. 0553 645 8282. 82. Özkan Emlak.
5: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yarem 98.3.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
0: Lösev hayat verir.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
2: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
1: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
3: Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
4: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
3: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222. 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
5: Tek otoford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184. 0539 514 3184. Tek Otoford yedek parça Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Otoford yedek parça.
6: Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304. 0533 401 3304. Ömer Road Balance, binek ve ağır vasıta.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Şarkılar usumuz, türküler susumuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
5: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001 600-0001.
5: Murat Tavukçuluk.
6: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra... Şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: şarkı dijital dünyada en çok dinlenilenler arasında.
1: Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter. Öyle evine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 17. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim. Et yedim deyin.
2: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun. Bol bol et yiyin.
1: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222. 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde. Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
3: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
1: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres Görallar İlerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
4: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
5: Kuzu kaburga 729 lira, kuzu incik 739 lira, kuzu gerdan 749 lira, kuzu but, kuzu kol 799 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 999 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
4: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğimiz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal Et Ürünleri, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Yaylıoğlu TOKİ karşısı. Telefon 616-4546. 616-4546.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Şiirler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yiğit Apartmanı zemin kat Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 29 Taksim 2A Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Deniz Bank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282 0553 645 8282 82. Özkan Emlak.
1: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
2: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
1: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Saygıyla istiyorsunuz. Bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: Abi! Yaşasın
1: aslında! O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Saat 18. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
3: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden. 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
2: Otomatik ve vitesli araçlarımızla uzman kadromuzla yüksek başarı oranı.
3: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
2: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 6412. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında 2. katta. Telefon 0532 577 6412. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu Turan Afşin Yönetimi'nde hizmetinizde.
4: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
5: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
4: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
6: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
7: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
6: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesine arayın, ücretsiz demo derslerine katılın,
4: ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
7: Mega Maker Lab Tarsus adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2 314, 0850 441 2 314. Mega Maker Lab.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.
8: yarenfm.com.tr.
9: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenenler arasında

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam.
2: Bey, acıktık. Bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
3: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
2: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
4: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
2: Telefon 600-0001, 600-0001.
4: Murat Tavukçuluk.
5: Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304 0533 401 3304 Ömer Road Balance binek ve ağır vasıta.
6: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satılık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satılık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 82 82 0553 645 82 82 Özkan Emlak.
7: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

Saat 19. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.

0: araştırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 Azemin kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
3: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
4: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
3: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22 0535 628 32 22 Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
5: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın 0532 322 1056 0532 322 1056 reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.
2: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi.
3: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
0: Morven Tarsu AVM 1. katta.
2: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282. 0553 645 8282. Özkan Emlak.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Benden yani. Önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş sözler vardı. Çok

bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem.

0: görelim.
1: Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır bileler.

Çok canım yanıyordu. Gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kan attıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 20. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
3: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
2: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk. Alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve işyerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres Görallar ilerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
4: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
5: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
4: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
6: Tek otoford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184. 0539 514 3184. Tek Otoford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Otoford yedek parça.

0: yollara hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

0: sana.
1: Radyo Yaren 98.3.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: Ve yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon Sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Deniz Bank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 82 82 0553 645 82 82. Özkan Emlak. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
0: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

0: şu halini. Saat 21. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun. Reklam. Design Pen demir doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
1: Design Pen demir doğramada 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
0: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buzardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen demir doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen demir doğrama.
2: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
3: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
2: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222. 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler hoşunuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık eve olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282. 0553 645 8282. 82. Özkan Emlak.
2: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
3: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
2: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta, telefon 0850-441-2314, 0850-441-2314, Mega Maker Lab.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 22. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
3: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden. 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
2: Otomatik ve vitesli araçlarımızla uzman kadromuz yüksek başarı oranı.
3: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
2: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 64 12. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında, ikinci katta. Telefon 0532 577 64 12. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu Turan Afşin yönetiminde hizmetinizde.
4: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
5: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
4: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2 314. 0850 441 2 314. Mega Maker Lab.
6: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal, işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
7: Kuzu kaburga 729 lira, kuzu incik 739 lira, kuzu gerdan 749 lira, kuzu but, kuzu kol 799 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 999 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
6: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğimiz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Yayla Yolu TOKİ karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
5: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşklar vurulur. Bu kahır, bu zehir, bu şehir benden sorulur.
1: İçime gömdüm hüzünlerimi, pişmanlıklarım yok artık, keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini, paslanmış bir kilit şimdi yüreğim, asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde, kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir, düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair, sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu şehir benden sorulur.

Şarkılar özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Çınar Cam Balkon Sistemleri. En uygun fiyatlarla banyonuza duşakabin, iş yerlerinize otomatik kepenk, balkonunuza cam balkon sistemleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi

0: Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık eve olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 82 82 0553 645 82 82 Özkan Emlak.

0: Kesenizi yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 47 18. 0531 637 47 18. Özgür Çiftçi. Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya Ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.
2: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
0: Morven Tarsu AVM 1. katta.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenenler arasında.
1: Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter. Öyle evine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli.

en çok. Ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar...

Türküler usunuz, türküler susunuz. Bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 Azemin kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
3: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
4: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
3: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres Eski Ankara Yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
5: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yiğit Apartmanı zemin kat Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 29 Taksim 2A Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
6: Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
7: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
6: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres Görallar ilerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan. Lezzet dünyasında kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet dünyasına buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
8: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
6: Lezzet dünyasında büyük baş ve küçük baş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222. 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren
3: reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

Sizler olsunuz, türküler sözünüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Ömer Rotbalans. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Rotbalans yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Rotbalans'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Rotbalans adres Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304 0533 401 3304 Ömer Rotbalans binek ve ağır vasıta. Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 82 82 0553 645 82 82 Özkan Emlak.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056
3: Radyo Yaren 98.3

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 24. Yaren FM.
1: Tarsus'un türküsü Yaren'de. Yaren 98.3.

şeyler usunuz, türküler susunuz. Bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Radyo Yaren 98.3.
1: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenenler arasında.

0: dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.
1: Saat 1.
0: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
2: Göz bebeğiniz Darüşşafaka giriş sınavıyla bizim göz bebeğimiz olsun. Siz de annesi veya babası hayatta olmayan çocukların Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayın. Tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim almalarına vesile olun. Dördüncü sınıflar için sınav

türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

Sözler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3. Öyle güzel.

0: Acıklı bir aşk öyküsü bu. Bir yabancıya kapıldı gönlüm. Adı Peter, oya soyadı.
1: Sazıyla, sözüyle Tarsus'un yareni. 98.3

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.